radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Park et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Park et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park et Parke, bilinçli tercih.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. Bir tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444 3376 ve 0392 225 2988.
2: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: sigorta yanında.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
3: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
4: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
5: Radyo Sim. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

Bir bedenin ötesindeyim ben. Düşünceyim, vicdanım ve içimde hiç sönmeyen ateşim. Evet, ben insanım. Belki eksik, belki kırık ama yine de yüce. Çünkü bir şiirle, bir düşünceyle ve sırf var olmakla kendime yeterim.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres, Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sim TV izleyenleri ve Sim FM dinleyenleri. Hepinize çok güzel, çok mutlu bir gün diliyoruz. Yağmur, Selen, Geren, Kahya, Turgut Yağlı, Lütfi Toruntay, Süleyman Kartaca, Celal Harun, Kezban Şentürk, Vedat Dönmez, Arif İlker Miralay, Mehmet Uluçaylı, Kamil Özbaysal, İzzet Manlaş, Mustafa Denizer, Guten Morgen, Derviş Vasfi Eroğlu, Rahme Beyoğlu, Hasan Cemal Kerman, Ayer Savoğlu, Cemal Göçmen Gezdi Geldi, Bülent Karakaşlı, Ferruh Asfaroğlu, Leyla Ethem Şerifoğlu, günaydın. Şerife, Turgay Derya, Betül Karayel. Betül Karayel nasıl uyandı bugün sabah hiç bilmem. 6-0'dan sonra Fenerbahçe. Mikrofonu daha yukarı takalım dedi sevgili Slav. Şimdi tamam mı? İbrahim Özselmanoğlu, Sevgi Ildız, Mustafa Taşpınar, Yasin Kurt, Mehmet Geceli, Serap Santeos, Ferda Soykunt, Yıldırım Terun, Cengiz Arslan, Buket Yırdıcı, Beliz Bağcan. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Buket Yırdıcı, Cengiz Arslan. Evet, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu görevinden istifa etti. Son dakika haberi. İsmail'in yerine Fenerbahçe'nin başına geçiyormuş Tahsin abim. Türkiye hükümetinin kararıyla, zaten Türkiye hükümetinin kararıyla burada da bakan oluyor ya. Hakan Soykan, Serdal Uzcan Savaşoğlu, Fatoş Farisoğlu, Erdin Çökten, İsmail Yazgan, Cengiz Arslan. Ben iddia eder ve derim ki gerçekten yani Tahsin abi Fenerbahçe'nin akşamki takımının başında olsaydı belki de 6-0 yenilmezlerdi. Yani bilemem, Kemal Eroğulları günaydın yücecidik. Yorumları okuduğum zaman onu anlıyorum. Herkes İsmail Kartal'la ilgili böyle bu türden yorumlar yapıyor. Orhan Gezer, Yusuf Ürün. Güner abim günaydın. Dün akşam 100 TL ile birlikte 6-0 çok geldi. Kara gece diyor Osman Yücelen, kara gece. 100 TL'de tabii ki tüp gaza zam geldi. Ama onu hükümet çözecek büyük bir ihtimalle. Kemal Eroğulları, Cemal Mert doktorum günaydın. Hakan Soykan, Serdal Uzcan Savaşoğlu demişti Goruçka'ya. Güner abim her şey yolunda mı? Güner'in yeri Ayşaplama'da, çok selamlar söylerim. Yücecidik sağ olasın Kemal Eroğulları. Ulusal Birlik Partisi yeni dönemde tek başına iktidara geldiğinde iki önemli uygulamayı daha başlatacak. Bir, artık herkes kendi idrarıyla mazot veya benzin olarak kullanabilecek ufak bir aparat takacaksınız. Erkekler için geçerlidir bu. Yani kadınlar için belki ileride teknoloji nasıl gelişir bilmiyorum. Ama erkeklere Ulusal Birlik Partisi hükümeti tekrar 5 yıl iktidarda kalırsa bir aparat verecek. O aparata takacaksınız herhangi bir yerde. Artık biraz görünür mörünür bilemem o işleri. İşeyeceksiniz, o aparat sizin idrarı benzine çevirecek. Tabii ki anavatanın ve tabii ki anavatandaki büyüklerimizin şükranla selamladığımız katkılarıyla birlikte. Birinci sorunumuz bu. Dolayısıyla benzine zam hiç sıkıntı olmayacak. Yani kimiydi Osman Yücelen, hiç merak etme. İkincisi yine erkekler için uygulanacak. Özellikle ilk bu Ulusal Birlik Partisi'ne oy verenler için uygulanacak. Torpil maksadıyla bu da anavatan anavatanın katkılarıyla, hatta açılışını büyükelçi büyük bir ihtimalle yapacak, kat diye kesecek. Güzel bir uygulama o da. Her UBP'liyim diyene bu şey verilir. Kaçak olan, isteyen kaçak olarak başka partilerden onlar da alabilecekler. Ama yine bir aparat aracılığıyla bu defa vücuttan gazın çıktığı tek yer olan yere o aparatı takacaksınız. Ve kendi tüp gazınızı çok rahat bir şekilde geceleyin dolduracaksınız. Yani mesela Solar Bay Paralik geldi eve size güneş panellerini taktı. Güneş gündüz içindir. Size de Ulusal Birlik Partisi iktidarında bu aparat takılacak. Gazı kendiniz gece uyurken üreteceksiniz. Tabii bunun için yine anavatanın katkılarıyla ciddi oranda fasulye ve nohut gibi tüketim de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu benim için de geçerli tabii ki. Ayşe Latif, Kemal Orel, Salih Mullali, Ali Çağınır, Mehmet Çete Reisi, Tunç Adanır Başkan günaydın, Aspav Antika, Selim Göçmenoğlu, Metin Hanibal, Melek Tayarıcı, Hasan Başkal, Adnan Hünayol, Serdar Cosurer,
Faik Kadir Engül, Tenizal Ercan Saymen, İbrahim Alkan, Derviş Manastırlı, Kamil Bolay, Orhan Gezer, Yusuf Ürün, sizlere de günaydınlar. Ayşe Latif, elektrikler sorunu çözüldü mü? Salih Mullali, Kemal Orel, Ali Çağıner, Mehmet Çete Reisi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsimlerini atladığım varsa çok özür dilerim şimdiden. Yani bir bu kaldı çünkü söylemediğimiz. Yani mesela bugünkü Kıbrıs gazetesini okuduğumuz zaman bir tek eksik olan nedir? Affedersiniz, erkek cinsel organına sortum takıp bir aparatla birlikte idrarı benzine çevireceğiz. Bir bunu demediler. Bir de mötümüze bir başka aparat yerleştirip kendi tüp gazımızı kendimiz üreteceğiz. Dolayısıyla uluslararası petrol borsası veya gaz borsasındaki dalgalanmalar, Trump'ın Rusya ile ilişkileri, Zelenski'nin kızmaları, İran'ın Hürmüz Boğazı falan filan bizi hiç ilgilendirmeyeceğiz. Tak çalıştır, tak çalıştır. Bu bir Ulusal Birlik Partisi'nin ana vatan desteğiyle gazını süzmeyeceğim diyor fasulyanın yücecidik. Daha iyi yanar o, daha iyi yanar. Cemal Avukan, tabii Orhan Olkan, Reşat Kansoy, vay başkanım günaydınlar. Şimdiden bak Allah söyletti beni, Reşat Kansoy'a başkan dedim. Omorfon'un inşallah başkanı olur. Girnejon Kahve günaydınlar. Sevgilerimizle Girnejon Kahve'yi selamlıyoruz tabii ki. Yaşar Aracı günaydın kardeşim, Yaşar Aracı. Dahan Fellahoğlu günaydın Dağ Hanım, her şey yolundadır inşallah. Dahan Fellahoğlu da Halkın Partisi'nin Maus adaylarından. Sönmez Atakan Elye'den, Hasan Göktaş Filya'dan, Hasan Başay kardeşim günaydın. Çiğdem Bakkaloğlu günaydın. Sami Garasali, Ayşe Mudalı Rahvancıoğlu, Cemal Avukan günaydın, günaydın. Usandık yani kısacası bu siyasi işlerden de, her şeyden de. Bakın tüp gaza zam yok mesela ama KKTC'ye hayat veren bir yola dönüştüreceğiz. Fahiş Sucuoğlu tekrar bakan oldu. Bu hareketler başladı yine. Böyle fotoğraflar çekiyor. Sağlık Bakanı iken hastanenin yerini gösterdi bize en az 10 defa. Bu şekil fotoğrafları çıktı. Şimdi de yolları gösteriyor. Bu yol, bu yol. Yine çekiyor. Tek başına 5 yıl iktidar. Tekrar Ünal abim Sayın Başbakan da hayalini açıkladı. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Christodoulidis'in BM kararlarıyla ilgili tam mutabakat iddiasına yanıt verilmemesini eleştiriyor. Fenerbahçe ile ilgilen sen Tahsin abi, gerisine karışma. Erhürman da Antalya'da olacak. Bu başlık bile zavallılığın bir göstergesidir bilir misiniz? Yani Erhürman da orada olacak. Çünkü Christodoulidis resmi davet aldı ya. Sayın Erhürman da resmi davet aldı. Ben böyle çok fazla resmi gayri resmi Kıbrıslı Rum liderlerin Türkiye'ye davet almadıklarını biliyordum ama hatırlı 2006'da galiba veya 2016'da emin değilim işte bir zamanlar da Sayın Akıncı gitmiş toplantıya Anastasiadis'le birlikte. O dönemde de işte kim hangi masada nasıl yemek yiyecek krizi olduydu. Neyse yani Max'la nüfus verileri günlük güncellenecek diyor. Son günlerde açıklanıyor hep bunlar. Dursun Oğuz açıkladı bunu. Keşke Dursun Oğuz da futbola dönse yani artık. Yani Dursun'cum ne yapacaksın? Evet, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'te hayal dediklerinizi tek tek esere dönüştürdük diyor. Ama mesela Omorfo Hastanesi'ni açtılar ama açamadı. Açtılar ama açamadılar. Girne Hastanesi'ni açtılar ama açamadılar. Çok daha fenasını söyleyeyim sizlere. Burada Özbir Akbaşak geçen gün söylemişti. Girne Hastanesi'ne götürülen bazı aletler Mausa'daki çalışmayan aletlerdir. Üzgünüm ama yalan söylüyorsunuz yani. Dolayısıyla ben de size dediğimde beni seçerseniz mesela Fatoş Farişoğlu ambulans helikopteri duydun mu Serhat'a bir diyorum. Ambulans helikopteri de alacağım size. Ama en önemlisi beni seçerseniz her evde, her konutta özellikle erkek vatandaş cinsel ayrımcılık için çok özür dilerim ama yapılmadı daha kadınlar için aparat. Erkekler için yapıldı ve bunu Ulusal Birlik Partisi ana vatandan gelen seçim kampanyacılarının da desteğiyle yaptılar. Ve hepimize gaz aparatı, benzin aparatı dağıtacaklar. Bir öne bir arkaya yerleştirecek. İşte arkadakini sadece gece kullanabilin. Gündüz ne yapacaksın?
afeden sokulmuş hortumuna mı gezeceksin? Ama gece yan yat, yerleştir. Bilmiyorum yani, ağrılı mağrılı artık onlar size bağlı. Yani o sizinle alakalı bir şey. O sorunu sizin çözmeniz lazım. Yani ne kadar düşündüler ama yediğimiz gazıklar 1958'den beri sürekli yalanla avutuluyoruz. Çünkü sürekli bize yalan söyleniyor ve bu bizim sürekli yediğimiz gazıktan dolayı ümmetimizin de alışkın olması lazım diye düşünüyorum bugün. Sözüm meclisten dışarı tabii ki. Akdeniz'e dilim dilim doğrayın, beni hıyar olacağım. Barış Manço aklıma geldi. Allah rahmet eylesin. Tabii Barış Manço, Evrim Hınçal, günaydın kardeş Salih Mulla Ali, Magarina Pirinç dışında pek fazla Türk ürünü yok marketlerde be diyor. Sürmeli Yeltekin, günaydın. Ülker ürünleri var diyor. Ülker'imiz tabii ki ne yapıyor? Lefkoşa Maratonu'nun sponsorudur. Sponsorlarından biridir. Safet Asaroğlu, Kemal Bolay, Oya Erdoğdu, Denizer, günaydınlar. Faika Diren, Gülten Izal, Ercan abi demin seslenmiştim sana. Şimdi maratonda da biz de koşuyoruz. Allah'ın izni, Peygamber Efendimiz'in de müsaadesiyle tabii ki. Allah iyilik versin bütün İslam alemine ve bizlere de. Biz dışarıda kalma, biz de İslam alemini şimdi. Yani yanlış anlaşılmasın. Neyse, hepimize versin Allah iyiliği. Koşalım o gün. Bizim numara Ulusal Birlik Partimizin ortak numarası 31 00 31. Erol Padanır, Mehmet Türkay Fotalı, Ozikom Teknik. O aparatı takarsak bu sefer üretim yaparık diye vergi isterler abi. Yok, vergi dışıdır. Vergi dışıdır. Hükümetin ilk icraatı olacak. Tufan Erhürman da şimdiden imzaladı yani. Boş kağıda imza attı. Yapın bunu dedi. Çok önemlidir dedi. Zaten ana vatan var işin içinde. Hüseyin Beşküler, Bayar Piskobulu, günaydın. Yusuf Kadir Beyleroğlu, İhsan Üzgüner, Mehmet Türkay Fotalı, Ozikom Teknik, Yaşar Aracı. Pandami Hastanesi'nden MR cihazını söktüler. Burada hastalar perişan oldu diyor Yaşar Aracı kardeşim. Antalya iklim formunda Kıbrıs için bir platforma dönüşmesi umuduyla hazır BM ve ilgili taraflar oradayken bir sonuç bildirgesi yayınlansın diyor Selim Göçmenoğlu. Sürmeli Yeltekin, Sürmeli Yeltekin günaydın, günaydın. İstemezsiniz yarın sevgili Bayar, günaydın başkanım. Artık bilmem nedir durumunuz Tunç Bey'le, o biraz bilin seçim çalışmalarına daldı. Ama Emir Ali şey yaptı, haber etti Emir Ali bilmem. Jimmy Kals, Cengiz Benekli Kartal, İzmir Kuşadası'ndan. Vay aşağı Cengiz'im, terk et Hırsofu'yu, git ora. Hüseyin Beşgüller, Bayar Piskopu. Gezmededir Cengiz'im herhalde. Henüz yorum yok diyor. Allah Allah. Bir anda bütün yorumlar silindi. İnanılacak gibi değil. Bir anda hepsi gitti. Kim atak yapar bize? UBP mi? Ana vatandan atak mı geliyor? Saldırı mı geliyor? Arayın Büyükelçiliği bakayım. Halil İbrahim Akça eski büyükelçiydi o ya. Nereden aklıma geldi? Allah iyiliğini versin. Evet. Gazetelerimiz geldi. Ajans Cyprus gönderdi gazetelerimizi. Sağ olsun. Burada elimde. İstemezsiniz yarın yollarda böyle Ulusal Birlik Partisi'nin dev posterleri, şey, Faiz Sucuoğlu bir tarafta, Hasan Taço'yu tarafta. Hasan Taço'yu açıklayamaz bugün o 900'lük gazın neçin 900 olduğunu işaret edecekler. Orta yere de beni koydular konu mankeni olarak. Konu mankeni olarak hafif domalmış pozisyon, gazı işte böyle üreteceğiz diyor. Aparatı tam şey yapmadılar ama yani. Çünkü kolay değil. Kolay değil. Abi bu hallere düşürdünüz bizi ya. Bu hallere düştük ya. Yani nedir konuştuğum? Öyle paylaşımlar var internette ki, öyle paylaşımlar var. Sevgili Cenk Özdağ'ı da bunalıma soktunuz. Adam neyi paylaşacak da sizinle dalga geçsin, artık bunalıma girdik. Yapay zeka beni şöyle bir parlat diyorlar. Yapay zeka yapıyor. Dün bir arkadaşımız, ya yani ismi hiç önemli değil. Mecliste hayvanların sesi olacağım diye aday adaylığını açıkladı. Şimdi iddia çok güzel bakın. Yani hayvan haklarıyla alakalı bir şey. İnanılmaz bir akıllı olay. Yani hayvanseverlerin hepsinin oy vermesi gereken bir arkadaşımız. Ama düşünün, açtığınız sosyal medyayı, hayvanların sesi olacağım. Partisini de söylemem. Hangi hayvanın sesi olacağım? Hayvanların sesi olacağım diye bir şey olur mu ya? Yani biraz daha sempatikleştir onu. Hayvan haklarının temsilcisi olacağım falan.
hayvan hakları da. Ama hayvanların yürü be hayvan işine falan derler bu defa. Ortalık karışır. Anladın mı? Anladın mı? Dolayısıyla bir de eskiden bir atasözü vardı. Kolunu sallasan adaya değer. Vallahi salla da adaya değer. O kadar çok aday oldu ki. Kemal Hacı Veli Erhan Keser. Günaydın. Sevgili Erhan Keser. Bir Erhan Keser var, TDP listesini açıkladı. O mudur acaba bilmiyorum. Kemal Hacı Veli, İbrahim Oktaylar, Akan, Gülseren, Gaz şeyden mi? Hayır. Gaz o söylediğin yerden bağlantısı var ama gaz mideden geliyor. Yiyorsun fasulyeyi, onu bırakıyorsun şeklinde ses de çıkıyor. Tabii bazılarında daha kötü ses çıkar. Pır pır pır pır pır pır pır pır. Bir gece 8 saatte dolan. 8 saat uyumak zorunda mısın? Hayır. Uyanık da kalabilin. Aç şeyciğini, telefoncuğumu seyret. Ama yan yatmak mecburiyetindesin. Anladın? Aparat açısından. Çünkü yattın olmaz, aparat şeye girer. Daha yapmadılar o bir türlü aparatı. Yani onu nasıl organize edeceğimiz konusunda daha seçim çalışmalarımız devam ediyor. Koray Sefa. Kedi, köpek, eşek tamamen duygusaldır diyor Koray Sefa, bizdeki hayvanlar. Ozikom Teknik günaydın. İbrahim Yazıcı, kötülüğü, yalan, aldatmayı, yalanlara inanmayı normalleştirdiler diyor. Yapay zeka çıktı, grafikçiler işsiz kaldı. Yapay zeka ile poster yapana oy vermesinler diyor Ozikom. Ahmet Terzioğlu doktorum. Alara Bey'in selamı var Dubai'den. Alara Bey'in de selamı var Dubai'den. Ben de selam ediyorum. Kemal Hacı Veli kardeş günaydın. Günaydın İbrahim Oktaylar. Gaz oradan geliyor. Salih Taşkın Yaradan'a kul yoldaşım, Temroz değil. Zeytinlik değil. Temroz Katriye İnatçı. İsmail Volkan. Seçimler yaklaştık sonra yalanlar başladı. 52 senedir neden yapmadılar bu icraatları? Yapmadılar İsmail Volkan. Her seçim bizi kandırırlar. Salih Mulla Ali gene gaza geldik diyor. Murat Akın Eröz Soykal hoş geldin Ozan Köy'de. Hasan Tuğralı'ya gene meyhanesi günaydın kardeş. FF Club günaydın. Günaydın Ceylin Çınarlılı. Ayşe Latif hep gülesin inşallah. Tolga Ahmet Raşit Başkanım günaydınlar. Evet, TDP listesindeki isim benim Erhan Keser. Bak doğru bilmişim. Güzel, günaydın Yeşim Bozat. 3 tüp aldım. 300 TL kardayım. Geçen hafta 3 tüp aldım. Ha, Yeşim Bozat. Evet. Yeşim Bozat, Ferit Özuçar. Hocam günaydın. Bir sen bir de ben aday değilik. Memleketin 4/3'ü politikacı oldu. Eren Şişik ne yazık ki öyle. Halil Anıldı, iki ayaklı hayvanları ne yapacağız diyor. Bilmiyorum abi, hepsini şey yapacağız. Safet Asaroğlu. Özlem Akçal günaydın. Tolga Ahmet Raşit. Listen tamamdır. Seçime giriyor Tolga da. Yaşar Aracı da aynı listede. Esat Aziz Yerolakko, Lefkoşa adaylarımız. Bugünkü konuğumuz Zeki Çeler, TDP Genel Başkanı. Bu arada tabii ki siyasette bazı sıkıntılar da olabilir. Mesela benim de geçmişte çok sık konuk ettiğim sevgili Yusuf Avcıoğlu, Halkın Partisi'nden. Uzun yıllardır Halkın Partisi'nin içindedir sevgili Yusuf Avcıoğlu. Zaten Halkın Partisi çok uzun yıllardan beri kurulu bir parti değildir ama olsun, kurulduğu zamandan beridir. Yusuf Girne milletvekili aday adayları arasındaydı. Dün ansızın bir açıklama yaptı. Ben partiden de istifa ediyorum dedi. Adaylıktan da çekiliyorum dedi. Ama çok şeffaf olmayı, hesap verebilir olmayı savunan, bu da benim eleştirim olsun, Halkın Partisi'nde halka hiçbir şey söylemedi sevgili Yusuf Avcıoğlu. Bu defa millet başlar dedikodu yapsın. Şu olduydu da bu olduydu. Yok Kudret Hoca böyleydi, yok o böyleydi, yok bu böyleydi. Bunaldık dün bunları okumaktan. Keşke Yusuf Avcıoğlu bize gerekçesini bir şekilde açıklamış olsaydı. Ya bu sebepten dolayı aday olamadım. Olmadım. Partiden ayrıldım diye. Tabii 13 aday vardı. Ya cumartesi günü de parti meclisi bunları belirleyecekti. Bir tanesi dışarıda kalacaktı. Şimdi Yusuf Bey ayrıldığına göre 12 aday Halkın Partisi'nde. Girne'de Ahmet Bayram Sefer, Bahar Akpınar, Battal Tüzün, Damla Çeribaşı Kasabalı, Erek Çağatay eski vekilimizdir. İzlem Gürçal Tuğra vekilimizdir. Kübra Tezcan, Muhammed Ercan, Neşe Anibal, Gürbüz Gertik, Seral Fırat, Uğur Kıroğlu,
Bunlar adaydır. Lefkoşa'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 aday adayı var. Demek ki Lefkoşa'da sadece bir kişi elenecek, diğerleri sıralanacak. Ahmet, yani onlardan bir kişi de bugün ayrılırsa derse ben çekildim. 16 kişi kendi arasında sıralama yapar. İsim, soy isim yani alfabetik sıraya göre Lefkoşa adayları Ahmet Kurtcan, Aliye Özel, Soylu Aral Moral, Devran Budalı, Turgut Alas, Teksen Köroğlu, Ramadan Durmazer, Ramadan Öcal, Namık Şahbudak, Mehmet Kemal Özçetin, Mehmet Kerimeoğlu, Mert Taşkın, Kudret Özersay, Fevzi Tanpınar, Fezile Gür, Fikret Alas, İsmail Bükülmez. Mausa'dan Nazlı Çatak, Berna Altunsoy, Celal Sesli, Cumali Sabah, Dağhan Fellahoğlu, biraz önce daha bize günaydın dedi. Türksel'in eski müdürü sevgili Dağhan, Zeki Özgür Kanlılar, Süleyman Akmercan, Nigar Kocasoy, Abu Havila, Özbir Akbaşak, Özbir Bey geçtiğimiz gün konuğumuzdu, Özgür Vehit, Duygu Uzun, İzzet Derkan, İskele, Bedia Yasak Sürül, Ersin Şemi, Havva Elkovan, Sahar Alçıner, Sinan Erhan Gece, Lefke, Sever Şep, Safure Deniz, Güzel Yurt, Servet Akacan, Berna İskifoğlu, Suna Tip. Halkın Partisi'nin adayları bunlar. Tabii ki hepsi adaydır. Lefkoşa'dan bir kişi hariç. Sıralama cumartesi günü belli olacak. Bugün bugün konuğumuz sevgili Zeki Çeler, TDP Genel Başkanı. TDP'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Girne'de aday var. Mausa'da da 12, Lefkoşa'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demek ki TDP'de bütün adaylarının isimlerini açıkladı. Sadece pazar günü bunları sıralayacak. Mühür vurduğumuz her partide vekillerin kimler olduğuna siz karar vereceksiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Sevdiğiniz insanları her bölgede aday sayısının yarısı kadar. Ama mesela İskele ve Güzelyurt'ta, İskele'de 5 aday var, 2 tercih yapabileceksiniz. 3 yaparsanız 3'ü de almaz. Birer oy alırlar mühürden dolayı, o ayrı. Ama İskele'de 5 kişiden 2'ye tik atacaksınız. Güzelyurt'ta 3 kişiden 1'e, Lefke'de 2 kişiden 1'e, Girne'de 12'den 6'ya, Mausa'da yine 6 kişiye tik ve Lefkoşa'da 8 kişiye, 16'nın yarısına. Okuyalım isimlerini adayların. Lefkoşa, Ahmet Karahan, Ali Yaman Işık, Cemal Sunar, Deniz Birinci, Duygu Göze, Erhan Keser, Erman Yaylalı, Esra Şerebet, Güneş Kozal, Hakan Üredi, Havva Güleş, Hüseyin Paşa, İlker Balkır, Kemal Baykallı, Mehmet Çakıcı, Zeki Çeler. Girne, Aygül Gaziköylü, Ayşe Öztabay, Barış Baydar, Bayram Dem, Çile Atamer, Dilara Kısa, Doktor Süha Akpınar, Feride Gürel, Mehmet Metin Şenova, Mehmet Perçin Kardeşler, Muhammed Gözay ve Tekin Birinci. Mausa'da Ahmet Denizer, Atakan Bayraktaroğlu, Ceylan Mehmet, Ece Balcı, Firuzan Sel, Güncel Masaroğulları, Mustafa Emiroğulları, Olgu Tansu, Şifa Çika, Tacan Reynar, Umut Kadı, Zekire Kaleli. İskele, Çağıl Çırakoğlu, Elif Cengiz Özyiğit, Ercan Yüzü Ak, Kemal Yıldız, Müride Çelik Ağı. Güzelyurt, Faik Arçay, Mehmet Derya Metin Ertop ve Lefke, Haluk Giray, Mine Atlı. Evet, kolay gelsin, tümünün isimlerini okuduk. Diğer partilerin de adayları yayınlandığı zaman mutlaka okuyacağız. Evet, acı kayıp
larımız var. Mehmet Şeherli, İbrahim Yazıcı günaydın. İspahari Goda Mehmet Şeherli. Supi Coşkun kardeşim, o da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İskele adayı. Salih Mulla Ali, yolsuzlukların üzerine gidecek korkusuzca altından kimler çıkacağına bakmadan temiz eller politikasına kim daha fazla üzerine gidecekse iktidara gelmeli. O zaman CTP diyor Salih Mulla Ali. Demedi, ben dedim yani. Hatice Momin, Bora Karaçam. Mühür alt sıradan yukarı 8 temizlik zamanı diyor Bora Karaçam. Anlamadım. Abi ha, yani alttan vereceksin 8 kişiyi, yukarıdakiler temizlensin demek istiyor. Deniz Aras günaydın. Ramazan Zaza Aslan Diyarbakır'dan. Forman İsmail Mıstıkı'dadır. İsmail Mıstıkı ayır yine bugün geçeyim alayım ya. İsmail'cim ayır olacak, geçeyim alayım yine, geyerek kaçayım. Deniz Öneş, Aziz Kardüs, Turan Kemaloğulları, Olgun Özdoğal, Aysın Öztürk. Günaydın Olgun abi. Ayşe Akdeniz, sevgili Ayşe. Günaydın Serhat. Yaşadığımız bu kadar sorunun içinde sabah sabah yüzümü güldürün. Sanırım hepimizin yüzümüzü güldürüyorsun. Sanırım hepimizin ihtiyacı olan da bu. Sağlık ve sevgiyle kal sevgili Serhat. Ayşe Akdeniz Arkoy. Sağ olasın Ayşe. Çok teşekkür ederim. En eski arkadaşlarımdan biridir. Ta lefkelerden. Yani yaşımız ortaya çıkacak ama yani 55 sene evvelinden diyeceğim. Ulus Karaosmanoğlu, Aygün Hüsnü, Zarif İnce, George Ali, good morning from London. Oh anam anam. Ali George Londra'da, Hüsniye Gürtalı, Müge Dermincioğlu Yüce Türk günaydın, hayırlı bir gün olsun sevgili Müge. Çok teşekkür ederim. Berkant Abdullah, Beklem Bladanları, Zabesim İnce Şah, Fuat Aza, seçimler gündeyken bir Kıbrıslı olarak gabak kesme tabirini, sanatını anlat bize lütfen. Fuat Aza, Haldun Deniz Sever, Yelolako'dan günaydın. Abi gabak kesme sanatı, yani gabak kesmedir. Gabak kesme, doğrama, gabak kesme. Mesela UBP iki devletli çözüm vizyonunu sürdürecek diyor. Mesela Ziya Öztürkler. Çok sevdiğim bir kardeşim Ziya Öztürkler ama kabak kestin be Ziya. Yani şimdi ben be Ziya demem. Zaten Ziya Hoca derim. Benden 10 yaş 11 yaş küçüktür Ziya Hoca ama be Ziya demem ama yani ne yaptın? Kabak kestin. Neçin? Yarın Recep Tayyip Erdoğan derse ki Kıbrıs'ta biz tekrar federal çözümün masada olması gerektiği konusunda ikna olduk derse Ziya Öztürkler'in yapacağı açıklamalardan bir tanesi, ben zaten zaman zaman Akel'e sempati de duyduğum oluyor diyecek. Tahsin abi mesela, Cumhurbaşkanı'nın çok kesin tavır koyması gerekir. Zigi Yençken dağa çıkacaktı. Şimdi Tahsin abime de bir şey derlerse, ya o Fenerbahçe altı zığır yenildi zaten, uğraşmayın benim inanın kötü ihtimalle diyecek. Dolayısıyla gabak kesme nedir? Gabak kesme mesela KKTC'ye hayat veren bir yola dönüştüreceğiz diyor mesela. Kabak kesti derler. Yani tıraş etti bizi. Ciletledi. Attı. Uydurdu. Yalan söyledi gibi durum ama yalan başka bir şey tabii ki. Yalan mesela benim söylediğimdir. Beni seçin sevgili Tahir Hoca. Hepinizin... Ne diyelim onun adına bilimsel olarak? Yahu ne derler yahu? Anüsüne diyelim artık. Yani başka bir şey dersem çünkü yanlış anlaşılacak. Bu bilimsel bir şeydir. Yani anüs diyorlar. Onun fıkrası var ya. Hani bir köyde, biliyor musunuz o fıkrayı? Eskiden, hala belki de Türkiye'de öyledir ama biliyorsunuz Türkiye'de insanlara Orta Doğu'da bütün öyle geri bıraktırılmış veya geri kalmış ülkelerde veya az gelişmiş ülkelerde bir devlet korkusu var. Devletten korkudular insanları. Devletten çok korkar insanlar. Mesela doktordan korkar, hastaneden korkar, öğretmenden korkar, askerden daha çok korkar falan. Zavallı köyde de ağanın çocuğu hasta olmuş. Yani ağanın çocuğu dedim 20'li 25'li yaşlarında. Götürmüşler doktora kar kış ama ta gitsinler, anaları ağladı. Sıcaklığının düşmesi için demişler. Bu da fitil. Köyde fitili bilen yok. Nasıl takacağız bunu, nasıl yapacağız bunu, bunu da mı ağızdan vermek lazım falan. Yutturtmuşlar fitili, çocuk daha da kötü oluyor. Evet, köyde de bir telefon var. Bunu açmışlar telefonu doktora, kim konuşacak korkuyorlar da neyse, muhtar almış. Demiş doktorum biz demiş bu fitili nasıl kullanacaktık?
Yahu demiş ne yaptınız? E, yutturduk demiş suyla. Olmaz yahu demiş, alttan takacaksınız onu, alttan. Muhtar demiş alttan takacaksınız dedi, ben anlamadım demiş. Başka ne demiş? Onu demiş alttan anüs yoluyla takacaksınız demiş. Anüs nedir? Yine köylü sorun, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Şimdi biz dedik ya anüs. Gene toplanmışlar köylüler. Aa demiş yahu benim de korkarım. Biri arasın, biri arasın. Zavallı muhtar yine aramış. Demiş işte Can Yücel'in mahkemedeki gerçek savunmasıdır diyor Dağhan Fellahoğlu bu. Odur Can Yücel'in gerçek savunmasıdır. Can Yücel yazdı, anlattı bunu. Yani biz de oradan çalıyoruz şu anda. Sağ ol Dağhan Fellahoğlu, teliften kurtardı beni. Söylemeden anladırsaydım çünkü. Evet, ve dolayısıyla bu defa demiş ki makattan ya da anüs veya makat, işte ikinci, birinci de onu söyledi, ikinci de bunu. Bizimkiler yine anlamadılar. Tabii yine makatı da bilmiyorlar. Çünkü bizim köyde göte göt derler diyor Can Yücel sonuçta yani. Çünkü üçüncü aramada doktor demiş götüne sokun, götüne sokun demiş, affedersiniz, çok affedersiniz. Yani fıkra bu tabii ki. Dönmüş muhtar demiş ki ben size kızacak doktor demedim mi demiş. Kızdı yani, kızdı doktor diye. Oysa oydu, fitili öyle koyacaklardı. Tabii bilmiyorum kurtardılar mı, anlattı mı. Ama biz de dedik ki o aparatı bize Ulusal Birlik Partisi iktidarında inşallah verecekler. Hepimiz kendi gazımızı geceleyin anavatanın da desteğiyle üreteceğiz. Jelibon fabrikamız olacak, mutlaka madenimiz olacak. Lefke'de jelibon madenciliğine geçeceğiz. Rengarenk jelibonlar çıkaracağız Lefke'de. Lefke göletinin altından, şeyin, gemi konağı göletinin altından. Gemi konağı göletinin üzerine 7 yıldızlı bir otel inşa edeceğiz. Orada insanlar gölette yüzecek. Hatta göletin suyu içilecek. İçinde öyle siyanür maden kalıntısı falan yok. Yan tarafta jelibon şeyimiz, tarlamız da olacak. Orada Ulusal Birlik Partisi, çok sevdiğim bir abim var, ismini söylemeyeyim. Yıllardır UBP'li diller, baba oğul. Tam böyle derenin yanında güzel avokadoları, bahçeleri var. Jelibon ağacı da ekecekler onlar partiden, partinizin desteğiyle inşallah. Ama aparatı ne yapacağız? Gaz üretmek için tümüze sokacağız. Başka şansımız yok Dağhan Fellahoğlu. İnşallah Ulusal Birlik Partisi tekrar seçimleri kazanır. Şimdi nasıl alsınlar buracığını da yarın yayınlasınlar. Serhat İncirli telefonda, televizyonda dedi. İnşallah UYP kazanır. Bize müze aparat sokar ve biz de gaz üretirik ve kurtuluruk 900 liralık kazıktan. Çünkü aynı şeydir. 900 liralık da kazıktır. Üstelik orada üretim de yok. Sırf tüketim. O da kazık, bu da aparat. Yani isim farkı ama yani tüp gaz bilmiyorum artık. Yani kondom takıp vazelin sürün diyeceğim, olmaz. Burası televizyondur. Ne, meyhanede sohbet midir yani? Evet, Temroz'dan Salih Taşkın bir daha selam etti bize. Salih Mulla Ali, bu çölün içine bütün Avrupa taşındı. Arap'tan çok daha fazla yabancı var. Çünkü burada nizam intizam var ama seçmen değiller ama onlara, sağ söyleyeyim Salih Mulla Ali. Zaten seçmeni ne yapacaklar? Gencel Barbaros, Cuma Gülmurad Hocan El Paşa Pile. Pile önemli çünkü Havadis ve Diyaloğun bugün manşetinde bu haber var. Cumhurbaşkanımız Nikos Christodoulos ve Cumhurbaşkanı muavinimiz Tuvan Erırman dermişim ki keşke Allah söyletti beni diye şey olsa. Beraber Pile'ye gidecekler cumartesi günü. Ondan sonra ikisi de Antalya'da olacaklar. Önemli bir gelişme diye düşünüyorum ben bunu. Hatta bugün yazdım galiba şey de değişti. Atilla Karaderi hocam günaydın. Kıbrıs siyaseti Türkiye'nin değişti gibi mi geliyor? Orhan İsmailoğlu Türkiye'nin rezil olduğunu söylüyor dün. Tabii Orhan Üsmoğlu rezil olduk diyor Fenerbahçe taraftarı olduğu için. Hasan Gamburoğlu, Dağın Fellanoğlu sağ olasın da hanım. Hakan Osmancık, günaydın Hakan Osmancık. Bize tabii ki Stanley'leri dışında Opinel çakıcıkları. Dün geçtim duramadım bir tane. O en küçücüklerden vardır. Babam çok severdi rahmetli Opinel'lerin en küçüklerini. Çok şahane keserler ama. Yakup Malek, günaydın Eren Kırıcı, Savaş Tilki, Deniz Erdağ. Ma neresin be Deniz Hoca be? Deniz Hocam da adaydır. Deniz Erdağ da Ulusal Birlik Partisi
adaylarındandır şeyde. Lefkoşa Belediye Meclisi adaylarındandır. Deniz Hocam da benim aynı zamanda hocamdır. Yıldan Karabetçe, Mehmet Ali Özdemir, Tahir Hoca günaydın. Kani Sarpoğlu, İstanbul'dan selamlar. Hasan Sarp'ten hocama da günaydınlar. Ayşe Ruh iyi yayınlar diledi bize. Raif Özgür Özdağ, Mehmet Şehirli, İbrahim Yazıcı. Supi Coşkun Başkanım tekrardan günaydınlar. Mehmet Şimşekli, Alkan Değirmencioğlu, Yıldan Karabeçe, Muhammed Reza Gafferi, Hayati Benli, Vehbi Aliboyoğlu, Pembe Halil. Şimdi Serkan Ertam, Safet Barutçu, Başkan günaydın. Turgut Yağlı, Beha Köse günaydın. Efendim, çok acı kayıplarımız var ama sen sen bir ömre bedel, yok gitme Eylül'de gel. Hatırlarsınız bunu değil? Hatırlarsınız. Eylül'de gel. Alpay vefat etti. Evet. Bekletme ne olur. Eylül'de gel. Alpay, Türkiye'nin en büyük seslerinden, en önemli seslerinden, bizim çok sevdiğimiz bir sesti. Allah rahmet eylesin. 91 yaşında tabii ki vefat etti. Dün söylemeyi unuttuk, not almıştık ama ülkemiz hukukçularından, avukatlarından Mustafa Gürgel vefat etti. 13'ünde dün toprağa verildi. Bu arada Hisarköy'de Cemal Ruh vefat etti. Bugün toprağa verilecek. Ve Mehmet Ecevit Kılıç vefat etti. Güzelyurt'ta sevgili meslektaşımız, Bağımsız Gazete'nin editörü Artun Çağ'ın yeğenidir sevgili Mehmet Ecevit Kılıç. Tabii Ecevit olmasından anlıyoruz ya da 74 ya 75 doğumludur Ecevit. Allah rahmet eylesin, ben de tanırdım Ecevit'i. Bugün öğleyin o da Güzelyurt'ta toprağa verilecek. Tümüne Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Bugün Intergaz'ımızın tatbikatı var, hatırlatalım. Tabii konukları olacak onların mutlaka. Biz de gitmeye çalışacağız. Benim ufak tefek bir iki doktor işlerim var. Kubilay Mert Tuna, Kemal Bağdaş, Gülsen Ahan Kılıçoğlu, Orhan İsmailoğlu, Fabrika Kızı da var. Fatma Öztabay günaydınlar. Fatma Hanım günaydın. Hayırlısı olsun. Ayşe Öztabay aday olmuş, Fatma Hanım'ın kızı. Orhan İsmailoğlu, Aliye Bulancak, Hasan Arslan, Hasan abi günaydın. Denkay Zezgin. Kim bize selam verirse hepsi bir yerde bir şekilde adaydır ya adayın kaynatasıdır falan filan. Evet. Evet. Orhan İsmailoğlu maç yorumu yapacak mı? Yok abi, neyi yapayım? Fenerbahçe mükemmel idi. Tahsin abi çok iyi oynadı. Yok. Hayri Ömer, Aycan Saraçoğlu, Aycan abla iyisin. Mehmet Süleyman Ekingen günaydın, günaydın. Mehmet Şimşekli, Alkan Değirmencioğlu, Yıldan Karabetçe, Hayati Benli, Vehbi Ali Beyoğlu, Pembe Halil, inşallah isim atlamadık, Mustafa Apraş, Mandirga'ya Lollipop Fabrikası kuran biri varmış diyor. Mandirga'yı Rumlar çok güzel yaptı. Özkan Gıryağdı, Gencel Barbaros, günaydın, günaydın. Cumagül Muradova tabii ki günaydın. Tunç Başkanım tekrar günaydın. Tunç Adanır'a selamlarımızı ilettik. Muhittin Güneş, Memoham Radu, Tüpgaz 900 oldu Memocuğum, ne düşünün. Aston Villa Fenerbahçe'yi 6-0 yendi ve Kıpet grev başlattı. Kıpet'te grevin sebebini ben bir şekilde bugün köşe yazımda yazdım. Ama size kısaca anlatayım bana aktarılanları. Kıpet Ercan ihalesini, Ercan'daki akaryakıt ihalesini kaybetti. Alpet'e geçti orası bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla. Kıpet'in Ercan'da çalışan kıdemli işçileri vardı. Çok uzun süredir Kıpet'te çalışan, yüksek maaş alan. Kıpet dedi ki biz işçi kıyımına gideceğiz. Çünkü iş durdu, bir miktar azaldı. O yüksek maaş alan 9 kişiyi durdurmaya kalktılar. Tabii ki sendika greve gitti. Hükümet de şu anda tabii ki şedemez, müdahale edemez. Dolayısıyla orada grev başladı. Bugün öğleden sonra Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da Güzelyurt ve Lefke'de greve gidecekler. Bunu hatırlatalım sizlere. İstanbul'da okullar tatil edildi. Çok korkunç yağışlar yaşandı. Seller var İstanbul'da.
Bu arada Halk TV'ye dün sabah da bahsetmiştik ama Halk TV'ye el koydu devlet. Yeni Üzen'in bugünkü manşetinde Mehmet Harmancı başkanımız var. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yeni Düzen Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ ve Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Senova'ya konuştu. Başkan Harmancı, dördüncü dönem hedefinin Lefkoşa'yı parlatmak olduğunu söyledi. Birinci başkanlık dönemi barışma, ikinci dönem güven tazeleme, üçüncü dönem yatırım, şimdi de Lefkoşa'yı pırıl pırıl edecek diyor. Christodoulidis yükselen aşırı milliyetçiliğin esiri haline gelmiş durumda. Lefkoşa Belediye Başkanı Brunzos'un tavrı ve o küçük adım bir kelebek etkisi yarattı. Aşırı milliyetçiliğe karşı dayanışma kazandı diyor Harmancı. Muhteşem bir değerlendirmesi var. Muhteşem sözleri var Sayın Harmancı'nın. İki yönetim müdürümüze, genel yayın yönetmenimize ve yazı işleri müdürümüze. Onlar da bizim genç müdürlerimiz bu gazetenin, Yeni Düzen'in ve genç olmanın ötesinde mesleğe de çok bağlı, çok güzel insanlar, çok güzel bir kadrosu var Yeni Düzen'in. Yani gerçekten Emin Güneş, evet. Evet, Emin Güneş'in bahsettiği konuya geleceğiz şimdi ama bakalım gazetelerimize. TDP de hazır diyor, TDP de hazır ve bugün bir tek Avrupa'da, yani önüme gelen gazetelerde bu haberi gördüm. Devlet hastanesinde hizmet veren taşeron bir şirkette çalışan Orhan Binici işten atıldı. Evinde ölü bulundu. Kendi yaşamına kıydığı söyleniyor. Tabii ki bu konu üzerinde günlerce tartışmamız gerektiren bir konu değil. Bu konu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerçek bir devlet olmadığının, bir sporcu çalışanına sahip çıkamadığının, kendi yaşamına kıyabilmesi için insanın mutlaka belirli sorunlarının olması lazım. Bu sorunlara yaklaşacak hiçbir sistem yok bu memlekette. Hiçbir sistem yok. İstanbul'da da parkta yaşayan bir arkadaşımız var. İşte ona göstermelik olarak şu anda belki sahip çıkmaya çalışıyorlar ama çok ciddiyim, seçim geçsin unutabilir bunlar. İnşallah yeni iktidara gelecek olan CTP bu işi çözer bir şekilde. Ama bu önemli bir olaydır. Yani siz çok bunalımlı, depresyonlu, şunlu bunlu, bilmiyorum da o terimleri, duruma düştüğümüz zaman sizin arayıp da destek alabileceğiniz bir sistem yok bu memlekette. Ne var bu memlekette? Biraz önceki sorunun cevabı. Kabak doğrama var. Kabak doğrama. Hastane açtık. Açtığında kırık makineyi koydun içine, mağazadan getirdin. Skandal. Gerçekten büyük skandal. Evet, Orhan Binici'ye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Halkın Sesi gazetesinin manşeti bugün tabii ki çok çok çok ilginç. Halkın Sesi gazetesi Halkın Sesi gazetesi diyor ki bugün ben de bakayım gazetelere. Çek yasağında 5 yılın rekoru diyor Halkın Sesi. Yani bunu sadece okuduğu zaman insan memleketin nerede olduğunu çok iyi anlıyor. İşletmeler nakit akışını yönetmekte zorlanıyor. Karşılıksız çek verileri borç alacak zincirinin kopma noktasına geldiğine işaret ediyor. Çek yasağında 5 yılın rekoru. KKTC Merkez Bankası'nın raporu piyasadaki tahsilat sıkıntısını gözler önüne serdi. Açıklanan verilere göre 2026'nın ilk 6 ayında 778 kişi karşılıksız çek nedeniyle yasağa takıldı.

Yeni Bakış gazetesi diyor ki Arıklı ailesinin 74 adet taşınmaz malı var. İlginç bir şey bu. Data Protection Act'a giriyor. Ben insanların mal ve mülklerinin kendileri beyan etmediği sürece açıklanmasına karşıyım. Etik bulmuyorum ama tabii ki o Arıklı ailesini ilgilendirir. Benim hiçbir şeyim yok mesela. Gerçekten hiçbir şeyim yok. Benim mülküm, mülkiyetim hiçbir şeyim yok. Adıma kayıtlı iki tane araba var. İki bisiklet, kayıtsızdır onlar. Bir tane ATV'm var. İki bisiklet, bir ATV. Bir av tüfeğim var benim adıma. Bir av tüfek babamdan kaldı ama polis de tutukludur. Gadohi modohi. Şimdi yasa değişti. İnşallah TRK olan ablam alacak. Üstüme çevirecek onu da. İki tüfeğim olacak. Ve laptoplarım var 3-4 tane. Ama dördünü toplasan bir tane etmez. Bir iki tane bilgisayarım var. Onlar da işimle alakalıdır. Yani zengin sayılırım aslında ama 74 adet Rum malı taşınmazım yoktur. Aslında Rum mülklerini tutanların ne kadar mülk sahibi oldukları konusunda da şeyim vardır. Tartışacak çok, yani beni programınıza davet edin isterseniz, bu soruyu sorun, size orada söylerim. Hani beni de bir programa davet etsin falan anlamında söylemiyorum ama neyse. Petrol İşçileri Sendikası Kalecik Dolum Tesislerinde süresiz grevi başlattı. Özgür Gazete, Orhan'ın katili kim? İstihdam ekonomisi yarattılar. İşsizliği oy ve rant aracına çevirdiler. Geçim derdini silah olarak kullandılar diyor Özgür Gazete. Biraz önce dedim bir tek Avrupa'nın ama Özgür Gazete'den özür dilerim. Muhteşem bir haber yaptılar bugün. Orhan'ın katili kim diyor diye. Bu konuda CTP milletvekili Asım Akansoy'u da yanaklarından öperim. Çünkü 12 yıl emek vermiş bir insanı işten durdurmak bu kadar kolay mı? Bir insanın ekmeğiyle, geleceğiyle, hayatıyla bu kadar pervasızca oynanabilir mi? Sağlık Bakanlığı nerede? Çalışma Bakanlığı nerede? Neden susuyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Evet, Allah rahmet eylesin. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar, Bağımsız Gazete'nin manşetinde yerel yönetimde 2030 hedefi denmiş. Bu arada İskele Kaza Mahkemesi müthiş güzel bir karara imza attı bu ülkede. Çok önemli bir karar bence. İskele Kaza Mahkemesi Berna Numan hocamıza yönelik homofobik hakaretleri nefret 2 ile psikolojik şiddet sayarak Ergün Sünmez'e toplam 6 ay hapis cezası verdi. Helal olsun. Bu kararı ayakta alkışlıyorum. Çok önemli bir karar. Artık her önüne gelen istediği gibi LGBTİ+ bireylerle istediği gibi konuşma cesaretinde olmayacak. Hakaret edemeyecek. Yani şu cümle çok önemli. Homofobik hakaretleri nefret ile psikolojik şiddete dönüştürmek. Bunu yapamayacak kimse bundan sonra. Bu çok önemlidir. Gerçekten önemlidir. Selam ediyoruz tabii ki. Bu arada Tufan Erhürman hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi partileri değişiklik yasasının neden imzaladığını açıkladı. İçime sinmedi ama imzaladım dedi. Ya partiler en azından parti meclislerinde oylama yapsınlar diyor. Yani seçimi engellemeyelim diye imzaladım. Yani seçime zarar vermeyelim diyor. Başka neler var? Evet, COP31 için Antalya'da buluşacaklar. Erhürman ve Christolidis aynı zirvede. Yani bu COP31'in çevre iklim ile alakalı bir durumdur ama inşallah kopup gelirsiniz. Yani koparın bir şeyler, gelin. 31 ile kalmayalım yani. Öyle bir durumdayız sayın başkanlar, ikinize de. Sen ne işe yarıyorsun? Kıbrıs gerçek sünnetçi korkusu veriyor dedi bugün Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı için söyledi bunu. Hedefimiz tek başına iktidar diyor Ünal Üstel Kıbrıs Postası'nda bugün. Gazimağusa Belediye Başkanı adayı Koral Bozkurt kadın seçmenlerle buluştu haberi var. CTP milletvekili adayı Güven Bengihan, dürüst yönetim güçlü hizmet için yola çıktık diyor bugün.
Net Haber'in manşetinde TDP milletvekili aday adaylarını açıkladı başlığı var. Kıbrıs objektif, Kıpet'te yakıt krizi diyor. HP'de sürpriz istifa demiş Yusuf Avcıoğlu'nun istifası için. Başka, zirve Kıbrıs'ta Slavusar İncirli 6 Aralık tarihi bir gün olacak diyor. CTP memleketin umududur dedi Sıla Başkan. Ünal Üstel hedef koalisyonsuz hükümet diyor. Yani CTP'yi koalisyonsuz bir şekilde iktidara getirmekten bahsetmiyor tabii ki. Öyle olacağını biliyor ama biz geleceğiz diyor Ünal abi. Evet. Gündem Kıbrıs'ta da başbakan var. Hedefimiz tek başına iktidar dedi bugün. TDP milletvekili aday adaylarını açıkladı. Bu sistem artık yürümüyor diyor Metin Atan. Dün bizim de konuğumuzdu. Hakikatin manşetinde Ziya Öztürkler var. Garantörlük kırmızı çizgimizdir diyor. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nden asla vazgeçemeyiz demek istiyor. Aslında garantörlük değil de Türkiye'nin, Kıbrıs Türk'ünün bir şekilde manevi garantörü, garantisi olmasını savunmak bir haktır ve başka türlü bir şeydir. Ama garanti hakkını, anlaşmadan kaynaklanan hakkı savunmak başka bir şeydir ya. Yani garantörlük hakkını savunuyor olmak, hani Yunanistan, İngiltere ve Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörleridir. Kıbrıslı Türklerin değil. Dolayısıyla Ziya Öztürkler de mi Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yanadır sorusunu sormak lazım. Evet. İnkılapçı gazetesi bugün manşette KKTC'de 2011 sonrası eşitsizlik tartışması diyor. Öğretmenin mesleğiyle ilgili, öğretmenlikle ilgili. Evet, bu kadar okuyacaklarımız. Şimdi bir tabii ki Dongfeng'e gidelim, bir bakalım Dongfeng'imize, benzin işlerine. Ondan sonra bazı reklamlarımızdan da bahsedelim. Zorlu dijital plazalarda mesela Samsung kampanyasından bahsedelim. Kaliforniyan restoranttan Emin Güneş bahsedelim, değil mi? Stilimiz burada, saka suyumuz burada. Bayık otomobillerimiz yollarda. Dün bir tane BJ30'lardan gördüm. Vallahi bayıldım. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Benim iki tane arabayı alırlarsa içine de taksiyle yaparlar. Başka bir şeyim yok çünkü. Benim iki tane arabam var. Bir tane bayıcı kalacağım. Bayık, bu cipçiklerden bayıldım. Bayık'in şeylerinden. Girnejon biraz önce içtik. Arada da içeceğiz Slavon'un birer tane. Polaris'imizi balaristleyeceğiz. Bilson's Shop'a günaydın diyoruz. Alsancağı. Dağlı Sigorta her zaman yanımızda. Biz de oradayız. Osmancık Limited'de Opinel çakıcıklar, Victorinox çakıcıklar, Tefaller ve tabii ki bizim standillerimiz, orijinal standillerimiz. Orada limonatamız yanımızda. Karamel her zaman bu ülkenin en güzel hediyesidir diye hatırlatıyoruz. Mana Speciality Coffee, çok üzgünüm, dün geçtim, az kaldı yer bulamayım. Vallahi billahi, yer yoktu dün öğleden sonra, böyle 1.30-2 gibi. İnanılmaz bir şey. Evet, Intergaz bugün tatbikatımız var, biraz sonra başlayacak. Intergaz'ın herkese örnek olması, her işletmeye örnek olması gereken sağlık, güvenlik, yangınla alakalı tatbikatı var bugün. Mehmet Akko Optik Lefkoşa'da Vizyon 2000 Mausa'da gözlüklerimizi yapıyor. Frog Pest Kontrol haşere kontrolümüzü çözüyor. Ve Lahmador, Lahmacun İmparatorluğumuzu hatırlattık. Ataner Etüt Merkezi'nde çocuklarımıza desteğimizi aldık. Sibel Çağatay Güzellik Merkezi'nde ister zayıfladık, ister sağlıklı olduk, ister güzelleştik tabii ki. Ve Kerigold'umuz bugün sol tarafımızda. Yukarıdaki tuzlu, aşağıdaki tuzsuz Kerigold'larımız. Şimdi Siba Emotion'a gidiyoruz. Güncel akaryakıt fiyatlarını umursamayın diyoruz. Siba Emotion'dan gidin bir elektrikli arabacık alın diyoruz. Ardından Free HD Tezay Şirketler Grubu. Bahçe evlerinde, bahçe klimalarında, ev içi sobalarda, ev dışı sobalarda her şey. Free HD Tezay Şirketler Grubu'na teşekkür ediyoruz. Arka arkaya şimdi. Önce Siba Emotion, sonra hava durumu.

0: Ziba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sunar.
1: Evet, gördüğünüz gibi ekranda şu anda benzin mazot fiyatları var. Rum tarafından bu ara, Rum tarafında çok pahalı oldu. Bizim tarafa ciddi bir akış var satın almak için. Siz uğraşmayın bununla. Gidin Ziba Emotion'dan elektrikli arabanızı seçin.

0: Siba Emotion güncel akaryakıt fiyatlarını sundu.
1: HD Serhat İncirli ile hava durumunu sunar.
2: Evet, bugün hava parçalı, çok bulutlu, zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek bugün. Bazı bölgelerdeki sıcaklıklara bakalım. Girne en yüksek sıcaklık 27 bugün. Çamlıbel 26, Lapta ve Esentepe 25. Akdeniz ve Boğaz 24, Alev Kayası 22 derece. Lefke 25, Güzelyurt 28, Lefkoşa ve Ercan 27. Geçit Kale, Mausa 26, Pergama, Yeni Erenköy 24 ve İskele 25 derece santigrat olacak. Bizim bölgede bugün örneğin bu bölgede 23 dereceye kadar çıkacak. Akşam üzeri saat 15'te yağmur ihtimali var. Ama ülkeye bugün, yarın, cumartesi ve pazar yağmur beklentisi devam ediyor. Pazartesine kadar yağmur var. Pazartesi, salı, çarşamba havanın açık geçmesi bekliyoruz. Meryem Sevalakayoğlu, Ayşe Kaya, Ozhan Ali, bir tane eski model dizel evde DUT'un karşı yağı ile işler, mazot benzin kalmazsa diye. Nevzat Öznel, Mahsun Uysal, Hasan Başkal, hadi hayırlısı. Caner Aspaba, Canerim günaydın, Zekiye Baş, Osman Erçiner, Saf Bayram, sevgili Caner Aspaba galiba bugün doğum günündür, öyle miydi? Kutlu olsun değilse de gene kutlu olsun. Osman Erçiner, Saf Bayram, Asım Soykan, Osman Ali, Raif Özgür Özdoğa, Erdal Sarıtaş, Ali Biner, Eralp Özbengü, Cahit Koreli, Yenel Arkman, Raif Hızal, Cemil Şah, Sertel Berberoğlu selam yolladım sağ geçen gün. Çetin Cemal Küçülmez, Hazal Ecer Yumurtacıoğlu günaydınlar. Abi demiş günaydın abim selamlar babacığına da işine da. Nevzat İrdem, Yılbay Emel, evet Biray Hamzaoğulları, evet. Uzak Doğu'dan sevgili Biray, günaydınlar CTP milletvekilimiz. Memo Hamerado, Muhittin Güneş, Salih Mullah Ali, Fahri Arabacıoğlu, Kubilay Mert Tuna, Zamlı Memleketten Kemal Bağdaş, Gülsen Ayhan Kılıçoğlu, günaydın Cape of Tiger. Cape of Tiger. Birinci araya gidiyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin köşe yazıları. Sonra öyle 9, 9'u 5 geçe gibi Sayın Zeki Çeler ile sohbet edeceğiz TDP Genel Başkanı ile. Ses de gitti. Gidelim içelim bir kahve de gelelim.
1: 3HD Serhat İncirli ile hava durumunu sundu.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa. Mausa. Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

Lefkoşa'nın en gözde lokasyonunda, kalbinizin attığı yerde. En kaliteli kahve çekirdekleriyle hazırlanan özel kahveler sizi bekliyor. Mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: doğanın sınırlarında meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyiyim sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konuda.
4: Ve bunun sigortası bitti.
5: Oo.
4: Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı sigortalıyım.
2: Dağlı sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
6: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: Kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evet, Sayın Başkanımız, Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Zeki Çeler burada. Biz biraz erken aldık başkanı bugün ama hiç sorun değil. Sohbetimiz her zaman onunla çok keyifli olur. Biraz yorgun görünür bugün ama bir şey değil. Günaydın başkan.
1: Günaydın abi.
0: Daha mesajlaşın.
1: Yok, mesajlaşmam, yayını paylaşmaya çalışırdım.
0: Aday adaylarımızı hallettiniz artık. Hallettim. Yani hiç sıkıntı yok.
1: Yoktur. Çok şükür.
0: Başkan, bütün pozitif havanla geldin gene. Yani güler yüzün, Allah hiç senin bu yüzünün şeyini, güler yüzünü almasın yani.
1: Memleketin yüzü gülsün de tamam.
0: Memleketin yüzü de gülsün. İyisin, önce onunla başlayalım.
1: İyiyim, çok iyiyim. Yani yorgun görünüyor olmamın sebebi, çalışırık durmadan propaganda ekibiyle yaptığımız çalışmalar, hazırlıklarımız vardır. Ondan dolayı biraz da heyecandan uykucuklarım gider gelir. Bilin samimiyette, ben hiçbir zaman yalan da söyleyemem. Yani diyemem mesela çok iyiyim, süperim. İyiyim, bir rahatsızlık, bir sıkıntı yok ama heyecan var abi. Gerçekten heyecan var çünkü ciddi anlamda biz memleket gailesi çekerik. Bu ülkede 4,5 senedir yaşananlar, son seçim haftasında seçim yasakları girerken bize yaşattıkları unutulacak şeyler değildir. Ve gaile çekerik, bunların elinde kaldığı sürece bu yağmalama ve bu sistem çöküşü daha ne kadar ileriye gidip bu memleketi batıracaklar ve bitirsinler bizi. Onun gailesini çekerik, halkı uyandırmak, halkla beraber mücadele etmek, halkın sesini meclise yeniden koymak için bir çalışmamız vardır. Altta bize takdir verirse oralarda olacak kısmetse.
0: Evet, bir kadro hazırladınız, bütün adayları belirlediniz ama sıralamayı belirleyeceksiniz.
1: Evet. Evet, pazar günü sıralamamız var.
0: Pazar günü nerede olacak?
1: Paradise Park'ta. Sabahtan 10.30'da başlayacak.
0: Elektronik uygulamadır yoksa?
1: Elektronik uygulama olacak.
0: CTP'nin yaptığı gibi. Aynen. Yani. Dolayısıyla 10'da başlayacak.
1: 10-10.30 gibi başlayacak. Akşam üzeri de bitecek.
0: Konuşma falan olacak mı?
1: Olacak. Ufak bir konuşmacık olacak.
0: Ha, yani adaylar çıkıp da...
1: Adayların tanıtımıyla ilgili broşürümüz hazırlandı. Onları dağıtacak. Ve zaten bizde sıralamayla ilgili böyle bir gaile olacağını düşünmüyorum. Sonuçta hepimiz bir ekip olarak giriyoruz ve samimi bir ekip olarak giriyoruz. Kaç gündür yaptığımız toplantılarda, geçen gün de yaptığımız toplantıda arkadaşlara anlattım ve onlar da hepsi hemfikir bir şekilde. Sıranın bir önemi yok. Biz aslında bu ülkenin geleceği için bu partide bir araya geldik. Bu ak güvercini yeniden uçurup meclise kondurmak için mücadele ediyoruz. Birbirinden değerli, pırıl pırıl, kendi ışığı olan ve hakikaten samimiyetle bu toplumun bağrından çıkmış halkın içinden insanlarla biz bu seçime giriyoruz. Yani umarım da konuştuğumuz gibi arkadaşların da pazar günkü sıralamada gönül rahatlığıyla herkes yerine yerleşir ve pazartesine itibaren biz seçim programı dahilinde ve seçim yasakları dahilinde propagandamıza başlamış olurum.
0: Evet, tabii, kolay gelsin size. Bazı partilerde, çünkü bu sıralamalar bazen şey olabilir, ne diyorlar?
1: Sıkıntılı olabilir.
0: Olabilir.
1: Doğaldır aslında, insanların kendi düşünceleri vardır. Seçim sistemimiz hala daha bilmeyen kesimler vardır abi. Yani sıralamanın aslında bir önemi olmadığını, çünkü mühürden sonra tercihle en sondaki de kazanabilir, ortadaki de kazanabilir. Yani tercih hala daha yapılabiliyor. Karmayı kaldırmış olsalar da tercih devam ettiği için isteyen birinciye, ikinciye, üçüncüye verir. İsteyen Lefkoşa'da örneğin 16, 15, 14'e verebilir. Yani bu sistem hala daha böyle devam eder ama bir düşünce vardır ki sanki de mühürden sonra eğer işaretleme olmazsa ilk yarısı alır diye bir algı var bazılarında. Öyle bir şeyin olmadığını da buradan hatırlatmış olalım.
0: Evet, yani herkes bilsin bunu tabii ki. Aday bulmakta zorlanan çok parti var. Siz zorlandınız mı aday bulmakta?
1: Yok. Zaten zorlamış olsaydık bu kadar erken açıklamış olmazdık.
0: Evet.
1: Hatta bazı fazladan da aday olma ihtimali olan arkadaşlar vardı. Dedik okey, seçimli olacak. Daha sonra ya partinin böyle bir şeye girmesine gerek yok. Kimseyi yani kırılıp dökülmesine de gerek yoktur. Kimse arkada bırakıldığı gibi bir algı da olmasın diyerek vazgeçen arkadaşlar oldu. Bizim elediğimiz arkadaşlar oldu. Ve böyle bir listeyle pazar günü sıralamaya, ardından da seçime kısmına girecek.
0: Evet, hayırlı olsun tabii ki. Her şey hazır mıdır? Yani mesela manifestomuz hazırdır. Her şey...
1: Parti manifestomuz hazırdır.
0: Propaganda dönemi ne zaman başlar?
1: Zannedersem 9 Kasım'da başlar. Ya 8 ya 9 Kasım'da başlar. Seçim kitapçığımızın hazırlanması. Çünkü bilin parti programı manifesto ayrıdır. Evet. Ayrıtı bir tane de seçim kitapçığı. Propaganda sürecinde kullanacağımız kitapçı vardır. İşte ekibi de buna katarak, o yüzden erken yaptık ki ekibi de buna katarak. Çünkü örneğin Otizm Derneği Başkanı tabii askıya aldı görevini. O bizden aday. Özel gereksinimli bireylerin konusu onlar tarafından doldurulacak. İşte diğer taraftan ekonomide, sağlıkta, eğitimde hazırladığımız program bu ekibe giren arkadaşlarla birlikte çalışacağız. Telsem Başkanı bizimle birlikte. Doktorlarımız vardır. Ve bu hukukçularımız, yani tek tek saymış ya da unutmuş olursam özür dilerim bütün ekipten. Çünkü biz bir ekip ruhuyla bu manifestoyu hazırlamayı öngördük ve aynı şekilde de ekip ruhuyla birlikte seçim boyunca da seçimden sonra da çalışmaya kararlıyız.
0: Yani bunu açıkça söylemek lazım. Çok kaliteli adaylarınız var. Yani
1: bu
0: gerçek gerçekten. Yani son dakika golünüz var. Golleriniz var ya da diye düşünüyorum. Ben tarzım değil yani. Çok arkadaşlarım var. Çünkü o arkadaşlarımın isimlerini sayarım zaman zaman televizyonda. Ya da bana mesaj gönderenlerin çoğunun ismini sayarım ama. Yani mesela Doktor Süha Akpınar. Ben aileyi çok eskiden bilirim. Tabii ki patronum amcasıydı Mehmet Ali Akpınar. Diğer amcasının oğlu Demokrat Parti Genel Sekreteri'dir. Ama Süha çok önemli bir bilim insanımızdır diyeyim artık yani. Çok uzun yıllar yurt dışında pilot olarak çalışmış, Kıbrıs'a yerleşmiş yeni bir adayınız var anladığım kadarıyla.
1: Cemal Bey.
0: Cemal Bey, evet. Tabii sosyal sigortaların ihtiyaç sandığının içinden düşen Erman var. Erman da benim çocukluk arkadaşımdır.
1: Bilirim.
0: Yani birçok isim var. Onun için saymak istemem. Yani diğerlerine Tacan Reynarlar var, Mine var, Minatlı var. Bunlar gerçekten aday çok önemlidir bu dönemde ve umarım etkisi de olur tabii ki seçime. Hep dersiniz üçüncü parti bizik diye. Bizim de benim de gördüğüm birkaç anket var. Yani ya üçtesiniz ya dörttesiniz. Kimiyle yarışırsınız daha çok üçüncülüğü için?
1: Yani bunu çekinmeden söyleyeceğim. Gizlenecek bir şey yok. YDP ile yarışırık.
0: Evet.
1: Toplumcu Demokrasi Partisi ve yeniden Doğuş Partisi üçüncülük için yarışır. Şu anda üçüncü bizik. Toplum karar verecek. Çünkü bir koalisyon kurulacak gibi görünüyor bu seçimin sonucunda. Cumhuriyetçi Türk Partisi birinci parti çıkacak. Ona göre artık halkın kararı, takdiri neyse ona göre seçimden sonra bir koalisyon bekler. Biz muhalefette olacaksak da muhalefet görevimizi en iyi şekilde yapmaya hazır olacağımıza da kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü zaten TDP'nin bu meclisteki eksikliği uzun yıllardır hissedilen bir eksiklik oldu. Özellikle de muhalefet kesiminde.
0: Evet. Sayın Akıncı'yla bir istişareniz olur mu?
1: Yani Sayın Başkan'dan hiçbir zaman bağlarımız kopmadı. Sayın Başkan'ın böyle çıkıp sahada bizimle beraber yürümesini beklemek. Çünkü bilin onun o Cumhurbaşkanlığı dönemi zaten ben tam bağımsız bir liderim dedi. O tam bağımsızlığını korur ama tabii ki geleneğinden, köklerinden de hiçbir zaman vazgeçmiş değildir. Geçenlerde gençlerin yaptığı etkinliğe teşrif etti. Bizim için çok da iyi oldu, gurur vericiydi. Gençlerimiz çok mutlu oldular Sayın Akıncı'nın aramızda.
0: Genç katılımından mutlusunuz?
1: Tabii, çok mutluyum. Abi yani zaten gençlerden aram çok iyidir. Şahsen benim de aram iyidir, TDP'nin de arası iyidir. Neden TDP'nin arası iyidir? Gençlerin önünü açmak için her zaman bir kapı aralayan parti oldu TDP. Hatırlarsan 2013'te ben ilk seçildiğimde en genç milletvekili olarak meclise girdim o dönem. Şimdi çok genç bir genel sekreterimiz var. Ve genel sekreterimiz özellikle gençlerin bu ülkede kök salabilmesi için yaptığı projelerin bizi de hazırlayarak, bizi de bu konuda eğiterek. Çünkü çekinmeden söylemek lazımdır bunları. senden daha gençtir diye senden daha az bilir anlamı taşımamaktadır. Niş sektörlerin bu ülkeye getirilmesi, oyun sektörünün artık gençler için bir ekonomik gelir sağlayacağı yöntemlerin teknolojik ve dijitalleşme açısından önünün açılması, teşviklendirilmesi konularını anlattı. Şimdi görüyorum artık basında da arkadaşlar çok güzel bu konulardan bahsetmeye başladılar. Çünkü bilmem bilirsen işte konu dağılmış gibi olmasın ama önemli bir sektördür bu oyun sektörü. Türkiye'de bizim ülkemizden bir gencimiz yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir oyunu sattı 2017 yılıydı yanılmıyorsam. Ve Forbes dergisinin de 30 yaş altı dünya zenginleri listesine girmeyi, başarılı zenginleri listesine girmeyi başardı.
0: Gelmedi bura bu çocuk yol alım yerine.
1: Akıllıdır çocuk. Çocuk akıllı.
0: Aman gizli kalsın da.
1: Ve bunlar yapılabilecek şeylerdir. Güney'de de aynısı var. Güney'de de sevgili ekmekçi açıkladı dün ya da bugünkü sabahki programda.
0: Bugün sabahki yazısında.
1: Güney'de de yaklaşık 3.2 milyarlık bir gelir elde ediyor gençler bu sektörle. Bizde neden olmasın? Ve bunu sevgili Redif Ekinci aylardır söylüyor.
0: Evet.
1: Ve hazırlık biz bu konulara ve
0: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi de buna çok yoğun ilgi gösteriyor. Bu konuda çok önemli.
1: Üniversitelerimize işbirliği içerisinde öncelik kendi gençlerimizin olacağı şekilde bu üniversitelerimizde okuyan yabancı gençlerimizinle birlikte hani beyin göçü yolları biraz da kendimizinkileri tabii ki ön planda tutarak ama beyin göçü de alarak bu sektörü bu adada güçlü bir noktaya getirerek bir gelir kaynağı sağlamak da bizim için ekonomik anlamda yeni bir sektör olacak diye düşünürük.
0: Başkan her seçim sen de takip eden, hem gençliğinden beri takip eden, yani siyasete girmeden önce de takip ederdin eminim. Bir yığın söz verilir ya ve bu sözlerin %95'i tutulmaz. Ben bu konuda biraz züppeyim. İngiltere'de bir partinin lideri söz verdiğinde de başbakan olur da bu sözleri tutmaz. Çıkar da özür diler birinci senenin sonunda. Bu verdiğim sözü diyordu tam adımda çok özür dilerim. Bizde nedir bu sallama rahatlığı, bu kadar çok rahatlık? Yani ben onun için sabah dalga geçmeye çalıştım. Bugün sabah dedim artık tüpkaz derdiniz olmasın bütün erkeklere bir aparat dağıtacaklar. Sokacak anüsten kendini ve gece gaz çıkarıp dolduracak tüpü. Yani artık bir bunu söylemediler bize. Türkiye'de celibon madeni bulurlar. Celibon madeni bulurlar. Her seçim Türkiye'de petrol doğalgaz kaynar ortalık. Hepsi yalan çıkar. Aynı şeyin soyuyu bu tarafta da. Dolayısıyla niye bu kadar çok yalan söylerler ve niye halk hiç sesini çıkarmaz? Toplumsal duyarlılığımızı yitirdik.
1: Çünkü partileri biz takım tutar gibi tutuyoruz abi. Partileri takım tutar gibi tutan bir toplum ve özellikle menfi menfaatleri üzerinden yapılan icraatlar yüzünden insanlarımız buna yönelir. Ama bazen de şunu hatırlamamız lazım. Sözünü tutanlar da olmadı mı bu ülkede? Yani en azından kendimizden örnek verelim. Evet. Bakanken hatta bakan olmadan önce biliyorsun şu anda da siyasi bir partiye dönüşmüş bir partiyle birlikte hazırlanmış bir yasa önerisini meclise sunarak sendikalaşmayla alakalı bir önerimiz vardı. Tabii tam anlamıyla onu hayata geçirememek ayrı bir şey ama gene de özellikle basın sektöründe sendikalaşmayı hayata geçirmeyi başarabilmiş bir dönem yaşadık biz. Ve verdiğimiz sözü bir nevi olsun tutmayı başardık. Diğer taraftan çalmadık, çırpmadık, kimseyi haksızlığa uğratmadık. Adaletli bir şekilde o hükümet döneminde görev yaptık. Yani aslında sözünü tutanlar da var. Bu örneği kendim vermek belki biraz doğru gibi görünmemiş olabilir de bazılarına ama yaptığımız icraatı da anlatmazsak bunlar çıkarlar yapmadıkları icraatları anladılar. Yapmadıkları, yapamadıkları şeyleri söylerler. Yapamayacakları şeyleri de söylerler. Biz yaptıklarımızı neden söylemeyelim?
0: Evet.
1: O yüzden haklısın. İnsanlarımız maalesef belli başlı korkular, bölünmüşlükler yüzünden işte bilin bu memlekete vatan diyen birçok insanı ayrım yaptılar ve bizi ayrım yapar gibi göstererek özellikle Türkiye'den gelen vatandaşlara da hep kötü gösterdiler. Bu solcular kazanırsa sizi gemilere bindirecekler, gönderecekler dediler. Geldik göreve. Cumhurbaşkanı da seçti iki kere. Hatta şimdi üçüncü soldan seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Hangisi niyet etti böyle bir şey yapsın? Ya da hükümetleri de oldu. CTP hükümetleri oldu. CTP TDP'nin de içinde bulunduğu dörtlü koalisyon da oldu. 18 ay sürdü. Böyle bir şeye eğilim mi gösterdik biz? Hayır. Aksine vatandaş bile olmayanların hakkını savunmak için özellikle bizim bakanlıkta ciddi mücadeleleri verdik. İş sağlığı, güvenliği konuları, 1 Mayıs tatili, ilaç paraları, sosyal hizmetlerin yapacağı katkılar vesaire vesaire. Yani toplumun artık bazı şeyleri sandığa giderken o oyun emanet bir oy olduğunu hatırlaması lazım. İlla da bir partiye ölümüne baştan sona ya da atay adigarıdır diye oy vermek işte bizi bu hallere getirir. Evet. Emaneten ver ya başkasına da, dene öbürlerini de, iyi bir liste gördün, iyi bir propaganda duydun, geçmişte iyi şeyler yaptı, iyi muhalefet etti. Verin ki daha çok oralarda bulunabilsinler, daha güçlü girebilsinler meclise ve bakalım verdikleri sözleri tutabilirler mi? Tutamazlarsa onları da yollanacaksınız. Oy sizin emanet oyunuzdur, sizindir. Bir kereliğini verirsiniz, 3 sene, 4 sene, 5 sene ne zaman ne kadar sürerse o meclis o kadar süre emanetin o alanlarındır. Seçim günü gene senindir oy. Hiçbir yere gitmez.
0: En çok rahatsız eden siyasi alışkanlık. Bir dönem bakanken de bunu sohbet ederken bana söylediğiniz bir zaman. Yani mutlaka gelir ve partili sizden bir şey ister değil mi?
1: Bu partiyi bırak Mehmet Köylü bile istediydi bu BAM. Anlattım sana bunu.
0: Yok.
1: Başka programlarda da anlattım. Özür de dilerim yani babamdan. Gene izler kesin şimdi programda bizi sever seni bilin. İlk hafta bakan oldum aldı yayıncımı getirdi işe koydum. Aşağıda indim arabadan buldum yeğenini bekler. Ne oldu baba? Ha geldik dedi alasın. Tabii bu arada yeğenimi de keşke de alaydım derim bazen. Çünkü benden sonra gelenler damadını mı almadı, yeğenini mi almadı, 7 sülalesini aldı. Biz küsta çıkarttık. Küstür bana ile hala daha. Bakamayık insanların yüzüne. Aman yaptık, yürü git işin Allah'a sen dedim. Ya daha bir hafta olmadı göreve geleli 3 gündür. Hafta sonu girdi araya. Geldiğin ilk günden benden böyle bir şey istemem ama bilmesiniz benim huyumu ki biz böyle şeyler yapmayık dedik. Zaten onun için kaybederik biz. Anladın abi? Yani bu siyasi alışkanlık var. Hepsimizin etrafında var. Bir tanesi arar beni, babama diyor bağlayacaksın hem kız kardeşlerime şey, nedir adı? Sosyal hizmet yardım maaşı. Dedim yani hemen doldurun forumları, gelsin incelesin sosyal hizmetler yapalım. Manez formu yahu dedi, sen bakansın dedi, ben de senin partilinim, örgütlenim ben dedi. Mecbursun yapacaksın. Dedim kendine. Ne zaman öyle bir mecburiyet doğdu? Yani şimdi düşünürüm, kırdık onu da. Gel de şimdi gittin dansızın onun köyüne bul geni kahvede oturur kanka.
0: Bu alışkanlık gene öyle bir yerleşti ki yani inanılmazdır ya. Ha. Yani ben geçen gün çok sevdiğim bir köye gittim. Çok da sevdiğim bir çocuk. Hem de öyle yani CTP kurulmazdan önce CTP'li bir aile. Hani CTP bir hareketin devamıdır diye bir de şey o hareketin ailesi. Naban abim dedim bir çocuğa. Naban abi dedi gene iş bulamadık dedi. Aa dedi seçtik Tuğan'ı da mı almadı bizi işe dedi. Dedim ne yapayım şimdi ben bilmem. Ama bazen gor insana bu. Yani çünkü bu bir kültür haline geldi. Ulusal Birlik Partisi'nin varlık sebebidir.
1: Evet.
0: Yani ilk başta TMT geldi ama ondan sonra dağıttıkları ekmeğiyle geldiler bugüne kadar.
1: Ve alıştırdılar halkı.
0: Çok alıştırdılar.
1: Biz de tam tersini yapmaya çalışırız. Yani işte o demin ilaç paraları dedim. Hatırlarsan bizim dönemden önce yaklaşık 8-9 aylık geriden ödenirdi. Sigortaların o listelenmiş ilaç paraları vatandaşa. Giden doktora yazar sana reçeteyi, giden eczaneye. Eczacılara da aynı şekilde. Öden %20'sini, %80'ini eczacılara öder sigortalar. 8 ay geriden batıyor eczacılar. Ya da gider vatandaş öder %100'ünü, %80'ini sigortalar vatandaşa iade etmek zorundadır o listeli ilaçlardan ise. O da 7-8 ay geriden. Gittim buldum torbalar dolu, reçete lazım kontrol edilsin. İki kişi kontrol edermiş bunları. Kadroda iki kişilik yer vardı. Biri emekli oldu, biri hasta oldu. Kaldı en olarak dedim bu insanlar ne zaman alacak parasını? Herkes geri şikayet eder bana. Abi iki yöntem deneyebilirdim. Ya yapabilirdim. Birincisi demin söylediklerin gibi yapacaktım. Kim gelirseydi bana kapıya da söylerdi ben reçetemin parasını daha almadım. Arayacaktım özel kalemi. Bak hallet Ayşe babamın işini, Ahmet dayının işini, X eczanenin işini, Y eczanenin işini. Bakın çözün ne olacaktı minnet duyacaktı bana diye gittik bakana. Vallahi helal olsun bu bakana çözdü bize işimizi diyeceklerdi ve garantileyecektik oyu. Biz bunu yapmak yerine hizmet alımlarıyla ya da işte mesailerinden o reçeteleri temizledik 3-4 ayda. Döndük, sistem kurduk, otomasyon sistemi kurduk ve artık her eczanenin ve her sosyal sigortalının maaşlarına, ay hesaplarına ödedikleri o para ya da almaları gereken o para ay sonu yattı. Herkese eşit ve adil bir şekilde davrandık biz. Ha bizden sonra gelenler de bu sistemi darmadağın etti. Bütün eczacıları da suçlu ilan ederek insanları şu anda hala daha mahkemelerde süründürürler. Biz ne yaptık? Görsün, hatırlasın halk. Bunlar ne yaptı? Ve gene bozdular o sistemi, hala da aynı şekilde geriden ilerlemeye devam eder. Bunu da lütfen teraziye koyup öyle yapsınlar seçimlerini. Ne de rica edeceğim, çünkü artık bu UBP zihniyetinden torpil, yandaş istihdamı, liyakatsizlik vesaire tamam değil. Yani bakanlık dönemini sen hatırlattın. Hatırlan da herhalde. Erman Bey bakanlık ihtiyaç sandığı dairesi müdürüydü. Dokunmadım. Adam kökten gelmeydi. Erçin Tekakpınar müsteşarı mıydı? Sosyal sigortalardan gelmeydi. Değişmedim. Partide bir dönem kıyametler koptu mu koptu, lazım değişesin vesaire. Bilmem ne dedim ya, o liyakatlıdır bu insanlar, aşağıdan gelir, gördüm, inanıyorum ki çalışacaklar. Zaten bizden sonra onları da türütmediler oraşta. Hepsi emekli olmak zorunda kaldı. Çünkü birlikte de çalışmanın verdiği bambaşka da bir şey yaratıldı. Sinerji yarattık biz bu arkadaşlarla, ki sol bir bakanınla da çalışmanın verdiği bir farklılık hissettiler ve diğerleriyle onlar da yapamadı bizden sonra diye, evet, düşünürüm. Yani biz liyakata önem veren bir partiyik ve liyakata da hala daha önem verecek, ama böyle yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet ya da partizanca hareketler bize göre değildir. Bu memleketin kanını emdiler. Bu memleketi yok arsa dağıtacaklar. Sen köye yatırım yapma, bu gençlere istihdam olanağı sağlama, ama gel seçim zamanı ver gene bir dönüm arazi de aferin pop pop, sana ben destek çıkıyorum sevgili gencim de. Ama seçim zamanı hatırla. Sen sigorta emeklilerine artışlarını zamanında yapma, yıllık oranlarda doğru düzgün desteğini verme, hayat pahalılaşırken sen emeklileri hatırlama, ama seçim zamanı geldiğinde 40'ar bin lira verecek size diyerek İnsanların oyunu satın almaya çalışıyor.
0: Başkan ona bir şey deme o da.
1: Demem.
0: Ben de alacağım.
1: Demem, alın.
0: Beni koy.
1: Ama bunu yıl içerisinde aklı neredeydi bu bakan?
0: Şaka yapıyorum ben zaten. Ceren Tunalı size selam ediyor.
1: Aleyküm selam.
0: Nefkoşa adaylarımızdan da şeyde, belediyede galiba.
1: Evet.
0: Belediye meclis adaydı sevgili Ceren Tunalı. Tuncay Özdoğanoğlu, Girne'nin gururudur Zeki diyor. Hep pozitiftir.
1: Sevgili hocam.
0: Küfi başkanımız, Küfi birinci eleştiriyor, Harmancı eleştirir. Mustafa Özcan, herkesin hakkıdır, istediğini eleştirsin tabii ki.
1: Tabii.
0: Ülkemizin TDP'ye ihtiyacı var diyor Mustafa Özcan. Ege Çakmak, kendi adıma söyleyeyim, TDP'nin mecliste olması gerekir dedi sevgili Ege. Bu halk geçmişi unutmaz dedi Mustafa Özcan. Muhammed Gözay, Muhammed de adayınızdır.
1: Evet.
0: Evet, Huriye Ekinci, TDP meclise dedi. Huriye Ekinci de aday mıdır?
1: Yok değil.
0: Yok. Ha. Kemal Baykallı kardeşim adayınızdır. O da... Gerçekten diyor, heyecandan uyumaz diyor başkanımız. Erhan Keser, Çalışma Bakanlığı döneminde işçinin yanında olan pazar günü çalışma yasağını tüm engellemelere rağmen Çeler iyi gelecek diyor. Zeki Çeler ve TDP iyi gelecek. Mübeccel Ethem Ateş, Muhammed Gözay Serhat'ın Ünal Bey sözlerini tutar, yalan söylemez, onu karıştırma bu işin içine dedi. Cemal Sunar size selam ediyor bana da. Özhan Ali, hem zeki, hem psikolog, hem insanların içinden uzak değil. İnsanlara her zaman yardımcıdır diyor senin için.
1: Teşekkür ederim.
0: Sosyal devlet anlayışı olmayan bir ülkede yaşıyoruz dedi. Hastanelerde birçok ilaç yok diyor Doğan Boransel. Özel hastanelerde sosyal sigortalar kapsayan hiçbir güvence yok. Bravo. İlker Balkır, Salih Cibo. Doğan da tam partilidir bildiğim kadarıyla Doğan Boransel.
1: Evet.
0: İlker Balkır, günaydın. Yağmur Selenge, günaydınlar. Günaydınlar. Başkan, siyaset bu ülkede en çok ne öğretti sana? Mesela bana siyaset dendiği zaman Kıbrıs'ta gülümseme gelir. Gülerim.
1: Yani bana değişmemeyi öğretti. Değişmediğinde her zaman insanların aklında kalabileceğini öğretti.
0: Evet.
1: Değişmeyeceğim. Kim insan olmaya devam edeceksin ve yalan söylemeyeceksin. dürüst olacağım. Tabii bazen dürüstlük kazandırmayabilir ama ben inanırım ki bu memlekete dürüst olduğun zaman da kazanabileceğini, dürüst olduğun zaman da bir yerlere, doğru yerlere gelebileceğini göstereceğimiz günler geliyor. Çünkü insanların artık burasına kadar geldi. Ve birilerinin hesap sorması lazım. Biz de hesap sormaya geliyoruz ve soracağız da. Çünkü o meclis lekelendi. O mecliste ciddi lekeler var şu anda. O lekeleri de temizlemek zorundayız biz. Ve siyaset böyle bir şeydir. Siyaset insanların beklentilerini karşılamak için çalışacaksın ama kimseye de kırmayacaksın.
0: Evet, en önemlisi bu.
1: Bir de oturduğun koltuğun zehrine kapılmayacaksın.
0: Evet.
1: Çok zehirlidir o koltuk, hatırladayım.
0: O zehirden son bir soru sormak isterim. İstifa kültürümüz yoktur. Yani mesela Avrupa'nın birçok ülkesinde bir siyasi partinin liderisiniz. İster ana akım yani iktidara oynayan, ister daha farklı bir pozisyonda olan. Seçim kaybedilirse sorumluluk üstlenilir ve en kısa zamanda kurultaya gidilir. Genellikle de aday olunmaz mesela. Allah göstermesin diyelim ki TDP'nin bir başarısızlığında Zeki Çeler oturmaya devam eder mi o zehirli koltuğa?
1: Şimdi öyle bir başarısızlık olacağını düşünmem ama zaten ben bunu parti meclisine defalarca söyledim. Bilin TDP yeni dönemde daha geniş bir ekiple birlikte daha geniş bir vizyon sunmaya başladı topluma. Ve partinin o TKP geleneğindeki yerine oturmaya başladık partiyi. Ve bunda da dedim ki sorumluluk alıyorum. Yaptığımız projeler, yapacaklarımız, anlattıklarımız, örneğin Cumhurbaşkanlığı seçimdeki ortaklığımız, şimdi yerel seçimlerde yine CTP ile birlikteki işbirliğimiz konuları da bilin partinin geçmişten kalan iki partinin birbirinden travmaları vardır. Bu travmaları artık aşmamız lazımdır ve bu toplumun geleceği için doğru anlamda mücadele etmemiz lazımdır. Belki de bu seçimden sonra da CTP ile bir işbirliği yapmamız gerekecek, bir ortaklaşmamız gerekecek hükümette de. O yüzden şimdiden neden bunu yapmayalım diye partide bütün farklı görüşlere rağmen bir ortak konsensus sağlayıp hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem yerel seçimlerde büyük oranda bir ortaklık kararı vererek hareket ettik ve bundan da pişman değildik. Biz bu topluma bir şeylerin yapılabileceğini göstermenin gururunu yaşadık. Şimdi de eğer bizim yaptığımız bu süreç içerisindeki siyasi adımlar eğer bir sonuç vermezse ben Zeki Çeler olarak bütün sorumluluğu üstüme almaya da hazırım diye arkadaşlara söyledim. Evet. O yüzden benim bakanlıktayken de koltukta zehirim olmadıydı. Şimdi oturduğum başkanlık koltuğunda da zehirim yok. Almayacağım. Ben ekibimle birlikte biz ben diye değil biz diye hareket ederek ekip ruhuyla bu seçime beraber girip bu seçimden de alnımızın akıyla birlikte çıkacak ve bu ülkeye hizmet etmek için, hesap sormak için, mücadele etmek için de tüm varlığımızla çalışacak.
0: Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin başkanım. Sağ olasın hocam dedim ama hocamın şeyi var. Galeci Hüseyin diyor ki, şahsi kanaatim CTP tek başına iktidara gelmez. Burada esas kilit bölümü TDP olacak diyor. Sipriyot günaydın dedi bize. Ali Yaman, hep birlikte çalışarak TDP'yi meclise sokacağız. TDP meclise iyi gelecek. Hatice Momin bize günaydın dedi. Çok sağ olun izleyenlere. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Aysel Tilki ablama tabii ki. Deniz Erdağ hocam tekrar. Sağ olasın Aysel ablacığım. Evet sevgili Zeki Çeler konuğumuzdu. Slav yönetmenim de ona çok teşekkür ediyor. Başarı dileklerimizi iletiyoruz Toplumcu Demokrasi Partisi'ne. Pazar günü de sıralama kurultaylar var veya sıralama toplantısı mı diyorsunuz?
1: Kurultayı.
0: Kurultayı. Hayırlı olsun yeni dönem, seçim dönemi. Başarılı olmaları en büyük dileğimiz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah 07.30 buluşma saatimiz. Hoşça kalın.
2: Medyalife Serhat İncirli ile günaydın. Kıbrıs programını sundu.

0: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
1: Çeyrek asır. Hala çıtır. Lefkoşa, Mausa, Esentepe. Her şubemizde aynı lezzet, aynı özen. Şimdi uygulamayı indir, siparişin kapına gelsin. Keyif için Kaliforniya'dan.

mana, yenilenen menüsü ve benzersiz aurasıyla karşınızda. Taze, zengin ve unutulmaz tatlar. Sadece bir kahve değil, bir deneyim. Adres: Lefkoşa Yenikent Oma Sitesi. Mana, gel keyfini çıkar.

0: Doğanın sınırlarına meydan okuyan bir inovasyon. Başkalarının yetersiz kaldığı yerlerde performans göstermek için tasarlandı. 68 santigrat derece sıcaklıkta bile benzersiz bir hızla stabil soğutma sağlar. Gerçek T3 kompresörü ve dünyanın ilk G-Boost teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Güç ve zarafet bir arada. Bu sadece bir klima değil. Bu lüks yaşamın geleceği. Gerçek güç. Gerçek konfor. Gerçek T3. Gri. Aşırı koşullar için üretildi.
1: Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir.
2: Dağlı sigorta yanımda.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
3: Ne yaparsınız?
5: İyidir sen?
3: İyiyim. Ne yapıyorum?
4: Çilek toplamaya gidelim.
3: Süper plan. Tamam mı evraklar falan?
5: Bir kontrol edebilirim daha emin değilim o konudan.
4: Ve bunun sigortası bitti. Ne yapacak be şimdi?
5: Ah, bir dakika da halledecek. Ben Dağlı Sigorta alayım.
2: Dağlı Sigorta yanımda.
6: Zorunlu trafik sigortanızı Dağlı Sigorta web adresinden veya Dağlı Sigorta mobil uygulamasından bulunduğunuz yerden zahmetsizce alabilirsiniz. Üstelik hepsi dakikalar içinde. Çünkü Dağlı Sigorta her zaman yanında.
5: Yes, her şey hazır.
4: Bu kadar hızlı?
5: Ya, gidelim.
4: Hadi gidelim.
7: Bu sabah dünden daha güzel. Bu sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin.

0: en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor.
1: Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz.

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: çocuğun gülümsemesi en güzel hikayeyi anlatır. 47 yıllık tecrübesiyle Lefkoşa'da en iyisi, en hesaplısı anlayışıyla hizmet veren Arcel Baby & Kids, ailelerin güvenle tercih ettiği adres olmaya devam ediyor. Beşikler, çocuk odası mobilyaları, mama sandalyeleri, bebek arabaları, otokoltukları, yeni doğandan 13 yaşa kadar kıyafetler, oyuncaklar ve bebeğinizle çocuğunuz için aradığınız her şey tek çatı altında. Dünyaca ünlü markalar, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Caddesi No. 48, Dereboyu, Lefkoşa. Telefon: 0392 228 81 48. Arcel Baby & Kids, 1979'dan beri güven, kalite ve uygun fiyat. Bebek ve çocuklar için her şey burada.
1: 1986 yılından bugüne, köklü bir geçmişin üzerine inşa ettiğimiz değerlerimizle, geleceğe güvenle yürüyor, toplumumuz için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ülkenin topraklarına gönülden bağlıyız. Ve geleceğe yönelik her yatırımı bu sorumlulukla yapıyoruz. Yenilikçi ve güçlü yapımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyor. Asbank'ta başlattığımız dijital dönüşüm ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörünü geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Geleceğe umutla bakıyor, Kuzey Kıbrıs'ın güçlü yerel bankası olmaktan gurur duyuyoruz. Asbank, Dost Banka.
2: Sincaplar ağaçların üstünde yaşarmış.
3: Aslında arada evlere gelip klima bile takarlar.
4: Ayki.
3: Yani ustaları takarken yanlarında dururlar.
4: O değil de. Senin ne alakan var Baymak klimayla?
3: Tasarruf. Ben fındık saklıyorum, tasarruf. Baymak klimanın eko mod özelliği var. Tasarruf. Ortak özelliğimiz neymiş?
5: Tasarruf.
3: Hay yaşa. Ayrıca ben de serinletebilirim. Ne var yani?
6: Baymak klima. Füfür füfür klima.
7: Fiyat almak ve keşif yaptırmak için bizi arayınız. Elparts bir Bedere Termia Grup üyesi olan Baymak'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisidir. Bize 0392 225 27 00 numaralı telefondan ya da info@elparts.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.
8: 50 yıllık Noyanlar güvencesiyle Kuzey Kıbrıs'ta Akdenizli bir yaşama adım atın. 10.000 pound peşinat, 60 ay vadeyle 74.000 pound'dan başlayan fiyatlarla ev sahibi olun. Olea.
9: Sunny WebOS TV, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kolay anlaşılabilir arayüzü, sık kullanılan uygulamalara kolay erişim imkanı sağlar. İçerik menüsü, kullanıcının tercihlerine ve geçmiş eylemlerine bağlı olarak öneriler sunar. Sunny WebOS TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube gibi yüzlerce popüler içeriğe kolayca ulaşmanızı sağlar. Son çıkan diziler ve filmler, TV şovları, belgeseller ve canlı spor içerikleri WebOS'in dünyasında sizleri bekliyor.
10: Elektrik yoksa hayat durur. Üretim durur. Zaman durur. Ama güç doğru yerdeyse durmaz. Hayatın devam etmesi için gereken güç Teksan'da. Jeneratör teknolojilerinde güvenilir çözümler sunan Teksan, mobil jeneratörlerden taşınabilir güç istasyonlarına, dizel jeneratörlerden endüstriyel enerji sistemlerine kadar her ihtiyaca uygun, güçlü ve sürdürülebilir çözümler üretir. Satış sonrası düzenli servis hizmetleri ve uzaktan izleme sistemleriyle enerjinizi 7 gün 24 saat kontrol altında tutar. Teksan jeneratörleri 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta hizmet veren Elparts Enterprises güvencesiyle. Teksan, güç bizde.
11: Woodland VIP Living Center. The most precious time of life should be lived in place security and comfort. Woodland private living space integrated with nature. Spacious apartments, private villas. 24/7 Healthy Services Immediate Private Hospital Support. Buffet restaurant under dietitian supervision. Social life and privileged services. At Woodland, we don't just offer life. We offer a life that makes you feel special. Soodland provides VIP service only to healthy guests aged 60 to 80. FIP Life at Woodland, the new address for comfort and peace. Reservations 05338.

0: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
2: Radyo Sim.
3: Herkesin.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.

0: hazır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun Paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 Residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.
3: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
4: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi.

0: Ahken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Parket Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke. Bilinçli tercih.
2: Geleneksel lezzet premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium. Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın. Kebapçıların şişi yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011. Sarınç Premium. Lezzetin özel hali. Aman aman avullar. Adamı derde
3: bollar. Senin için acanımdan. Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok. Taksit yok. Kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek. Ne güzel şey.
4: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
5: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
6: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri.

0: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
1: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
2: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

0: Kooperatifçilikte Öncü Kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: ve Dağlı Sigorta yanında.
1: Radyo Sim'de şimdi haber.
2: Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri sunuyoruz. Petrol İş'in, Kıbrıs Türk Petrolleri'nin Kalecik Dolum Tesislerinde dün başlattığı süresiz grev ikinci gününde de devam ediyor. Petrol İş, 9 personelle ilgili işten durdurma ihbarının işveren tarafından geri çekilmemesi gerekçesiyle dün süresiz grev başlatmıştı. Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası'nın bağlı olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu Deviş Başkanı Semih Kolasali, mücadelelerinin sonuç alınıncaya kadar süreceğini ve tesisin hiçbir faaliyet yürütmeyeceğini belirtti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Güzelyurt ve Lefke bölgesi okullarında öğleden sonra grevde olacak. Saat 14'te Güzelyurt Çemberi'nde basın açıklaması ve eylem gerçekleştirilecek. Green Pedal Spor Kulübü bu pazar yollarda can güvenliğinin artırılması talebiyle farkındalık sürüşü ve meclis önünde protesto eylemi düzenliyor. Birçok örgütün ve grubun da destek vereceği etkinlik ve eylem için saat 9.15'te Millet Bahçesi'nde toplanılacak ve 9.30'da buradan hareket edilecek. Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza tam 100 Türk liralık zam geldi. Tüp gazın fiyatı 800 Türk lirasından 900 Türk lirasına yükseldi. Resmi gazetede dün yayınlanan emirnameye göre fiyat artışı bugünden itibaren geçerli oluyor. Emirnameye göre 10 kişilik tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 900 Türk lirası, öteki çaplardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı katma değer vergisi dahil 90 Türk lirasından fazla olamayacak. Ev tipi tüp gaz 29 Temmuz'dan itibaren 800 Türk lirası olarak satılıyordu. Sim Haber Merkezi'nce hazırlanan kısa haberleri dinlediniz.
3: Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Lahmador, modern sunumda geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi

Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayı'nın. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor. İster yerinde keyfini çıkarın, ister paket serviste lezzeti kapınıza getirin. Kebapçıların şişi, gerilinin cidişi. Sarınç Sarayönü, Lefkoşa. Sipariş ve bilgi için 0548 898 0011. Sarınç. Lezzet hiçbir zaman bitmez. Aman aman avullar, adamı derde
1: bollar, senin için acarım. Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
2: Bad Yusim'de müzik devam ediyor.
3: Sizin radyonuz.
2: Radyo Sim,
3: Kıbrıs'ın radyosu.

0: Kürsim reklam.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
3: Parket Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizde hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Parket Parke, Osman Paşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Parket Parke, bilinçli tercih.
2: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee, kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
4: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
5: Radyo Sim
4: 98.6 ve 89.5.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

iki tanem. Seni boş yere üzmüşüm, sonradan anladım. Bir tanem seni özleye özleye kalbimi avuttum. Titanem seni söyleye

0: Kürsim reklam. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi.

0: Halken İnşaat. 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-4848 www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
2: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.

0: sigorta yanında.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de, Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.
4: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
5: Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46. Riva, unutulmaz anların buluşma noktası.
6: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
7: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim.
8: Barışın ve umudun sesi.

0: akıllı olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
1: Güller yüzlü mağaza.
2: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
4: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
5: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, İskele'de sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 rezidans ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 0363.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynakları

0: gelmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
2: Bahçenizde hayal ettiğiniz düzene ve estetiğe kavuşmanın tam zamanı. Evinizde yer açın, çözümü bahçenizde bulun. 3HD, yerli üretim bahçesi.

0: Katkısıyla 4 mevsim sizinle. Evinize ferahlık, bahçenize estetik katmak için hemen internet sitemizi ziyaret edin. 3HD yaşam alanlarınızı güzelleştirir.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, sizin radyonuz.

0: Sağlık sigorta yanında.
1: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
1: BadgeoSim'de müzik devam ediyor.
2: BadgeoSim.com.
1: Dünyanın her noktasında. 7 gün 24 saat.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizimle iletişime geçin.
1: Ağustos geldi. Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: Mausa'da canınız gerçek bir lezzet çektiyse adresiniz Sarınç. Birbirinden güzel döner çeşitleri ve damaklarda iz bırakan fırın kebabı Sarınç Mausa'da sizi bekliyor. Doyurucu porsiyonlar, nefis tatlar ve Sarınç kalitesiyle sofranızı şölene çevirin. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Sipariş ve bilgi için 0539 120 20 00. Sarınç Mausa. Lezzete bekleriz. Senin için açanım da beni zindana
1: kollar. Aman aman. Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.

0: çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu. Misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun. Gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.

0: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
4: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefiniz öğretmenlikse adresiniz belli.
5: Kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza ve Deniz Shop'larda. 1941'den beri bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Deniz Plaza.
6: Güller yüzlü mağaza.
7: Kıbrıs'ta yaz başka güzel. Güneş, deniz, sıcacık günler. Ve o sıcaklara çok yakışan buz gibi bir limonata. Çilek limon, mandalin limon ve vazgeçilmez klasik limon. 4 farklı lezzet, tek bir gerçek, ferahlık. %100 doğal, %100 katkısız limonata. Sen de favorini seç, ferahlığın tadını çıkar. Limonata, Kıbrıs'ın yaz aşkı, Kıbrıs'ın gerçek limonatası. Yazın tadı, limonata.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenleri her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
2: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Kairinya. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
3: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: Radyosim Reklam.
1: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın. Yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
2: Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46. Riva, unutulmaz anların buluşma noktası.
3: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
4: Bu yaz La Jolla'da hafta içi 5 gece kalın, sadece 4 gece ödeyin. Üstelik 2 kişilik kahvaltı da dahil. Denize yakın konumu, eşsiz ada havuzu, modern tasarımı ve resort yaşam konseptiyle La Jolla Tatil Köyü, iskelede sizleri keyif dolu bir tatile davet ediyor. Studio Residence gecelik 90 euro, 1 artı 1 loft 110 euro, 2 artı 1 residence ise 130 eurodan başlayan fiyatlarla. 5 gece kalın, 4 gece ödeyin. Kahvaltınız da bizden. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0548 888 03 63.
5: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda

0: tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus, kazanmak isteyenlerin tercihi. İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. Alakart restoran, lobi bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.

0: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
1: Target, Target Sigorta, güvenlerin her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
0: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444 30 30'u arayın.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
3: Radyo Sim.
2: Radyo Sim.
3: Barışın ve umudun sesi.

bekle beni, döneceğim. Bütün direncinle bekle beni. Bekle hüzün yağmurları gökyüzünü kaplayınca. Kara kış üşütürken bekle. Sarı sıcaklar yakarken bekle. Kimseler beklemezken bekle beni. Unut anılarla yüklü bir geçmişi. Ne bir mektup, ne bir haber. Gelmesin ne çıkar. Bekle beni. Bekle beni, döneceğim. Bekle. Yalnızca sen bekle beni. Bekle beni, döneceğim. Bırak beklemekten usanmış dostlarım, oğlum, anam, yoldaşlarım öldüğümü sansınlar benim. Umudu kesip bir ateşin başında beni yad edip içsinler. Ama sen içme sakın yürek acısı o şaraptan. İnançla, sabırla bekle beni. Bekle beni, döneceğim. Tüm ölümlere inat bekle. Çünkü o büyük bekleyişin düşman ateşinden kurtaracak beni. Bekle, kızgın sıcaklar içinde karlar savrulurken bekle beni. Yalnızca seninle ben, ikimiz ölümsüz olduğumuzu bileceğiz. O sırrı, o hiç kimsenin bilmediği, kimseler beklemezken beni beklediğini.

Her sabah acemi başlarım yeniden. Acıya ve aşka, hayata ve şiire. Her sabah yeni baştan acemi. Daha bu dünyada söylenecek şarkım çok. Daha acemidir yüreğim. Ölüm, dur geri. Ben ne zaman bir şarkıya başlasam, süsler yüreğimi, sevgilimin gözleri.

0: Evet, merhabalar Yeni Düzen ve Kanal Sim takipçileri, ayrıca Sim FM dinleyicileri. Ses tonumuzu değil, sözümüzü yükselttiğimiz ve haber merkezi tarafından finanse ettiğimiz haber toplantısı programı tüm hızıyla başlıyor. Bu baştaki sloganı yuttuğuma dair bir takım eleştiriler aldım. Tane tane söylemeye çalıştım. Umarım anlaşılmıştır. Yine top dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi pek çok garipliğin ardını, önünü, sağını, solunu konuşacağımız top dolu bir programla karşınızdayız. Her zamanki gibi hatırlatalım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız her bir etkileşim bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olacak. Bizlere, Yeni Düzen'e, Kanal Sim'e, haber toplantısı ekibine destek olmuş olacaksınız diyelim ve hızlıca yayınımıza ilk olarak gündem maddelerimizle başlayalım. Şimdi bugün ilk olarak Başbakan Ünal Üstel'in bir açıklamasıyla başlayacağız. Zira Üstel diyor ki doğalgaz boru hattını döşüyoruz ve bu döşemenin ardından da elektriğe %50'lik bir indirim sağlayacağız dedi. Bu açıklamasının üstüne TÜPGAZ'a zam geldi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biraz bu konuya değineceğiz. Bunun ardından da Demokrat Parti'den istifa eden bağımsız milletvekilliğine düşen milletvekilinden istifa etmeye çalışırken edemeyen, bunu da başaramayan ve ardından bağımsız milletvekili olarak Ünal Üstel hükümetine destek veren bir isimden, Hasan Tosunoğlu'ndan ve kendisinin aile şirketinden, aynı zamanda da bu aile şirketiyle bağlantılı olarak yolsuz bir okul projesinden bahsedeceğiz, ihalesinden bahsedeceğiz. Yani yolu olmayan demek istedim. Tabii ki yolsuzluk demek istemedim. Yolsuz bir okul demek
1: yolu
0: istedim.
1: Yolu henüz yok.
0: Evet. Ama ihale süreciyle ilgili de dikkat çeken detaylar var. Bunlara değineceğimiz, belgelerle konuşacağımız dop dolu bir programla karşınızdayız. Son bir kez daha hatırlatayım. Lütfen bu yayının daha geniş kitlelere ulaşabilmesine destek olabilmek amacıyla yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu yapacağınız 3 şeyden herhangi biri, ikisi ya da üçü bize oldukça büyük katkı sağlıyor. Bunu belirtmiş olalım ve hızlıca yayınımıza başlayalım. Evet, şimdi Ünal abim, seçim süreci yaklaştıkça garip şeyler vaatlerde bulunmaya, garip şeyler söylemeye devam ediyor. İşte uçan bir ambulansla, daha doğrusu Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı yeniden kuracağız iddiasıyla başlayan süreç, sonrasında kendini bir uçan ambulansa çevirdi. Ardından İHA SİHA'ya girmedi Allah'tan ve son olarak

0: Ama bu bayağı komik oldu. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Bu arada yorumlarda şey uyarıları var. Örneğin Yeşim Adademir diyor ki iyi yayınlar, istasyonlarda yakıt bitti, gaza zam, Taçoy'da açıklama yapar, sorun yok. Yani durum şu, Kapet'te 9 işçiyi toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde işten durdurdular. Kapet'te haklı bir grev başlatıldı ve bu grev kapsamında yakıt krizi ufak ufak baş göstermeye başladı. Maalesef belli istasyonlarda bu yakıt krizi patlak vermeye devam edecek. Ne
1: Yani
0: zamana kadar? Bu haksız işten durdurmalar sona erene kadar.
1: bir panik havası yaratılmaya gerek yok. Ama gazda da bu yönde bir sıkıntı olma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediliyordu geçtiğimiz hafta.
0: Bu da bağlantılı olarak olacak.
1: Umalım elektrik kurumundaki sıkıntılardaki vurdum duymaz tavrını sürdürmez hükümet.
0: Umarım.
1: Bu konuda da ve her konuda sorun bir kriz, bir karmaşa halini almadan önlenir. Şu an toplumun ihtiyacı olmayan tek şey herhalde bir yakıt, bir enerji krizidir.
0: Tabii. Ona doğru da
1: Dolayısıyla
0: gidiyoruz
1: ona
0: işte.
1: doğru gittiğimize de yönelik bir sinyaller alıyoruz. Ama umarım önlenir bu. Umudun var mı diye sorarsan yok. Ama bunları anons etmek de bizlerin görevi. Bir an önce bu soruna çare bulunması gerekiyor. Örneğin elektrik kurumunda yaşanan sorun 4 maddelik bir uzlaşı paketiyle anlaşmaya varıldı. İlk günde niye anlaşılmadı peki ilgili sendikayla de diye de sormak istiyorum. Yani neden yaşadık tüm bunları biz? Neden bu kargaşa yaşandı? Neden insanlar elektriksiz kaldı? Neden bu çalışanlar bu koşullarda çalışmaya zorlandı? Neden bu partizanlık konusunda ısrar edildi? Neden bu vakit kaybedildi? Bu enerji neden kaybedildi? Madem ki bu uzlaşı yapılacaktı, madem ki sendikanın taleplerinin altına gelip siz imzaya atacaktınız, neden süründürdünüz halkı 10 gün? Bunu yönetime soruyorum ha. Sendika elbette ki kendi haklarını savunacaktı. Zaten anlaşmaya baktığınızda da ilk günden beri talep edilenler var
0: Tabii.
1: anlaşmada. Yöneticiler, bu ülkeyi yönetenler, Kıpte'yi yönetenler veya yönetemeyenler, memleketi yönetenler veya yönetemeyenler. Madem ki bu taahhütleri verecektiniz. Biliyorsun ki sorun çözülmüş değil. Sadece bir taahhütleşme var. Sözleşme var. Bunun takibi yapılacak. Madem bu taahhütleri verecektiniz, bu inat neydi? Dört tane amigomuza illaki terfi vermek. Ya dört tane amigo mudur memleketin kıymetlisi, memleketin kendisi mi? Kıptek'te bunu yaşadık Ertuğrul. Şimdi de gazda, yakıtta bunu yaşayacak. Yaşatmayın bunu topluma. Yani bu bedelleri öde öde öde nereye kadar? Niye beceriksizliğin, partizanlık inadının, vurdum duymazlığın bedelini bu toplum ödesin? Ha ondan sonra da yol kenarlarına afiş koyacaksınız. Yok gaz bağlayacağım her eve, davana açtığınızda gaz akacak. Yok uçan helikopter gelecek, ambulans sizi alacak. Ya geçin Allah aşkına, komik, komik yani.
0: Yok
1: Komik
0: gübre dağılacak
1: gerçekten,
0: falan
1: yani
0: filan.
1: komediye
0: Tabii.
1: ihtiyaç duymadığımız günlerden geçiyoruz. Sonra da çıkacaksınız bunları eleştirenleri Sağlık Bakanı sıfatıyla hastadır bunlar diyeceksiniz. Sağlık Bakanı çıktı, dedi ki bunu eleştirenler hastadır. Budur geldiğimiz nokta. Umalım enerjide, gazda, akaryakıtta bu sorunu yaşamayık. Bu vurdum duymazlığı yaşamayık.
0: Yaşamaya başladık işte.
1: Yaşıyoruz. Başladık.
0: Ya Çalışma Bakanı diyor ki ben işçilerin arkasındayım falan filan ama yani günün sonunda ortada değişen hiçbir şey yok. Kapet emekçilerinin arkasında olduğunu ifade eden yazılı açıklamalar yapıyor. İşvereni suçlu bulduğunu ifade ediyor ama gel gör ki pek de bir şey değişmedi. Evet, durum
1: Umarım.
0: şimdilik burada bu. Ama hani bazen sen şey soran ya işte atıyorum bir kriz olur. Çok fazla var işte. 5 gün sürer. Bunu niye yaşadık diye soran. Bir ay sürer
1: Sürekli
0: bunu.
1: sorar. Evet.
0: Yani bu 5 yılı neden yaşadık? Yani artı
1: Bilmem.
0: değer olarak toplum nezdinde artı değer olarak kazancımız ne oldu bu 5 yılda? Ben dün gece oturup yattım yatağa ve boş boş beyaz duvara baktım tavanda ve düşündüm 5 yılda artı değer olarak toplum ne kazandı? Bu 5 yılı neden yaşadık diye ve hiçbir şey bulamadım. Sonra uyuyakaldım.
1: Peki rüyanda görün.
0: Orada da görmedim.
1: Orada da görmedim.
0: Evet.
1: Ünal abi görür ama.
0: Evet. O görür.
1: Ünal abi görür.
0: Şimdi bu gören

0: Nereden birinin konusuna gelelim. Onlar boş duvarlara bakmıyorlar. O 5 yıl onlar için çok değerli idi.
1: Şimdi Elsem Başkan'a Ahmet Tuğcu'nun bir yorumu var.
0: Ha, onun için demiyorum bu arada. Ne diyorum?
1: Aksa'ya 20 yaşında 4 makine izni verdiler. Bakanlar Kurulu ile elektrik %50 ucuzlayacakmış diyor Ahmet Tuğcu. Aksa'ya çalışıyor bizim hükümetimiz.
0: Hükümetimiz evet, Aksa çalışanı. Özellikle
1: Muhtemelen
0: başbakanına üstelik.
1: dokunulmazlıkları kalktıktan sonra da Aksa'nın tesislerinde teknisyen olurlar.
0: Yani Ünal'a bir maksimum Aksa'nın kapısındaki bekçi olur.
1: Yok ya, yani müdürlük yapabilir orada.
0: Sanmıyorum.
1: Yapar ya.
0: Çünkü şey var ya, Ünal abi de bir yöneticilik vasfından ziyade biat vasfı çok iyidir Ünal abinin.
1: Tamam.
0: Yani bunu yap sen ve yapar. Yani o konuda çok iyidir. Biat anlamında bir göreve getirilebilir.
1: Nizamiye.
0: Yani o da tam olmaz muhtemelen. Emin değilim.
1: Düşünelim bu
0: İşsiz de
1: konuyu.
0: kalabilir.
1: Düşünelim bu konuyu.
0: Evet.
1: Hadi geçelim yolsuz okul projesine.
0: Tabii. Tam da dediğimiz gibi bu 5 yıllık süreç kimileri için, senin benim için ve bizi izleyen insanlar için ya niye yaşadık bu 5 yılı dedirtebilecek bir 5 yılıydı. Ama kimileri için büyük kazançlarla dolu bir 5 yılıydı. Bunlardan biri Aksa'dır örneğin bu arada. Az önce bahsettiğim diye söylerim. Mesela o da bu 20 yıllık cihazları galiba Afrika'dan falan söktü getirdi yani onlara inilendi. Bize onlardaki geldi falan. Bunların dışında tabii ki bazı iş insanları da siyasete girerek bir takım kazançlar elde etti. Etmeye de devam ediyor. Bu yasaldır ama etik değildir. Bu isimlerden biri de Hasan Tosunoğlu'dur. Tosunoğlu inşaatla ilgili olarak biliyorsunuz ki inşaat şirketini kendisi kurdu. Bu şirket tamamen devlet ihalelerine katılan bir şirket. Başında direktör olarak oğullarını bıraktı. Kendisi milletvekili oldu. Bundan önce Kalkınma Bankası, Kooperatif Merkez Bankası gibi kurumlarda yönetim kurulu başkanlığı yaptı ve o süreçlere dair bazı usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla anılıyor Hasan Bey. Örneğin şöyle bir örnek var. Mesela bunu Yeni Düzen manşetine taşımıştık. Redif Nurel isimli bir birey var. Bu adam daha önce Demokrat Parti'de çalışıyordu. Demokrat Parti için çalışıyordu ve Kalkınma Bankası'ndan bir kredi almak istemişti ve kredi alması kapsamında hem Demokrat Parti'nin genel başkanı Fikri Ataoğlu hem de dönemin Kalkınma Bankası Başkanı Hasan Tosunoğlu'nun kendisinden rüşvet istediğini iddia etmişti. Bu iddiasını Yeni Düzen olarak gündeme getirmiştik. Hasan Tosunoğlu'na da sormuştuk. Tosunoğlu bunu reddetmişti falan. Bunun dışında bir de Kooperatif Merkez Bankası ile bağlantılı olarak o dönem yönetim kurulu başkanı yaptığı döneme dair polisin bir soruşturması var. Orada da bir usulsüzlük, yolsuzluk iddiası var. Ve bu iddiayla alakalı polisin yaptığı araştırma başsavcılığa bir dosya olarak gitmişti. Geçtiğimiz yıllarda, 2 yıl önce. Bu dosya başsavcılığa gittikten sonra başsavcılık meclisin kapısını çalmıştı ve meclis başkanlığına demişti ki bu adamın hakkında benim elimde bir dosya var, bunu ilerletmemiz lazım. Bunun için de dokunulmazlığının kaldırılması lazım demişti. Tosunoğlu da bu dokunulmazlığının kaldırılması ve Demokrat Parti'den istifası yönünde adım atacağını açıklamıştı. Demokrat Parti'den istifası kabul olmuştu ama milletvekilliğinden istifası Ünal Üstel hükümetine mensup milletvekilleri tarafından reddedilmişti. Böyle bir süreç var durur ortada, tamam. Şimdi Tosunoğlu Demokrat Parti'den istifa ettikten sonra yani hükümete mensup bir partiden istifa ettikten sonra beklenti şu olurdu, şu olmuştu. Yani bu adam artık herhalde muhalefet sıralarında olacak, hükümete destek vermeyecek çünkü hükümete mensup bir partiden istifasını istedi. Ancak bu böyle olmadı. Sürekli olarak hükümetin yanında durmaya, hükümetin kararlarında parmak kaldırmaya, olası hükümetin kararlarında azınlık duruma düşme ihtimali olduğu günlerde bizzat salonda, genel kurul salonunda bulunup el kaldırmaya devam etmişti Tosunoğlu. Tüm bunların sanıyorum ki bir bedeli olur, olmalıdır bilmiyorum ama
1: Yüreği hükümetle atıyordu.
0: en sevdiği şey, evet.
1: Siyaseten hükümetle kendini yakın hissediyordu.
0: Yüreği hükümet için atıyordu.
1: Bence
0: Evet.
1: öyle. Ben senden farklı düşünüyorum.
0: Güzel. Ve şimdi bir olaya geliyoruz. Bu olay bu bedellerden biri mi değil mi? Bunun kararını ben izleyicilerimize ve dinleyicilerimize bırakmak istiyorum. Şimdi Eğitim Bakanlığı Alsancak'la Karaoğlanoğlu arasındaki bir bölgeye Alsancak ve Karaoğlanoğlu ilkokullarındaki aşırı öğrenci yükünü azaltabilmek adına hem de sendikanın talepleri doğrultusunda arasındaki bir bölgeye okul yapma kararı aldı. Yeni Alsancak İlkokulu. Bu ilkokulu yapmak için belirlediği arazi sendikanın ve diğerlerinin talep ettiği yerin çok ötesinde. Köyün içinde bir yerde arazi buldular. Arazinin bulunduğu noktada istimlak problemleri var. Ve buraya dediler ki biz yolu yok bir yerlere uzak ama gene de okul yapalım şeklinde bir karar aldılar. Ama dediğimiz gibi burası köyün çok iç kısmında ve yerleşimin ve çocuk popülasyonunun seyrek olduğu bir noktada. Biliyorsun ki devlet okullarına kayıt yaptırmak için o bölgede oturman gerekir ki çocuğunu oraya kaydettirebilesin. Ha. Sonra bu kararı alıyorlar ve diyorlar ki biz yine de buraya bir okul yapalım ama okulun yolu da yok. Bu cepte dursun. 27 Ağustos 2025'te Eğitim Bakanlığı Yeni Alsancak İlkokulu projesi yapım ihalesi için teklifleri topladı. 10 Eylül 2025'te Merkezi İhale Komisyonu ihaleyi Asin İnşaat diye bir şirkete verdi. Tanımıyorum, sahibini de tanımam, kim olduğunu da bilmiyorum. İletişime geçmeye de çalışmadım, bilmem kimdirler. Eğer bu konularla ilgili bir geri varsa da kulaklarına gidip bu programda konuştuklarımız umarım geri dönüş yapsınlar bize, arasınlar bizi. Varsa ellerinde bilgi dahasını ben araştırmak isterim. 17 Eylül'de yani ihalenin Asin İnşaat'a verilmesinden bir hafta sonra Tosunoğlu Development yani Hasan Tosunoğlu'nun oğullarına ait olan şirket avukat Hasan Esendağlı aracılığıyla Barolar Birliği Başkanı Rekabet Kurulu'na 6 maddelik bir itirazda bulunuyor bu ihaleyle alakalı. 1 Ekim'de Rekabet Kurulu kararını açıklıyor ve diyor ki Asin İnşaat'ın sunduğu vekaletnamede müşterek yetki bulunmasına karşın belgelerin tek kişi tarafından imzalanması ve alt yüklenicilere ait yasal vergi veya ceza belgelerinin eksik sunulması meselesi var diyor. Yani burada ne demek ister? Vekaletnamede müşterek yetki var birden fazla insanın ve bir kişi imzaladı. Bu büyük bir sorun diyor MİK, pardon Rekabet Kurulu ve bu gerekçeyle bu kararını iptal ediyor, Asin İnşaat'ı komple değerlendirme dışı bırakıyor ve MİK'e geçerli teklifler arasında yeni bir karar üret diyor. Yani şey demiyor MİK'e, tekrardan ihaleye çık.
1: Kapat da yeni ihale aç demiyor.
0: Demiyor. Geçerli teklifler arasında sana en tatlı geleni seç de bana ver diyor.
1: Yasal prosedürün mevcut ihale üzerinden devam etmesini
0: talep ediyor.
1: Talep ediyor.
0: Şimdi normalde Rekabet Kurulu Merkezi İhale Komisyonu'na böyle bir talepte bulunduğunda tamam ne olması lazım? İşte aradan günler, haftalar geçer, bilmem ne olur falan. Yani bürokrasi yavaş hareket eder. Hantaldır ya bizim ülkede bürokrasi. Bu Rekabet Kurulu'nun talebinden ne kadar süre sonra sence Merkezi İhale Komisyonu bu kararı üretiyor? Tahmin et. Normalde çok hantaldır bürokrasi bizim ülkede. Tam 48 saatte. 48 saatte 310 milyon TL'lik bir karar alıyor Merkezi İhale Komisyonu.
1: Hızlı çalışıyor devletimiz. Evet. Bu noktada projelerin sürekli ilerlemesini istiyor.
0: Sadece 2 gün sonra Merkezi İhale Komisyonu yeniden toplanıyor sırf bu konu için. Ve 309 milyon 683 bin 436 TL bedelindeki bu işi Tosunoğlu Development'e vermeye karar veriyor. Sadece 48 saat sonra Rekabet Kurulu'nun kararından 48 saat sonra. Yani galiba kapıda onu ellerdi. Abi karar verin de okul açmamız lazım ya.
1: Ya ihtiyaç sonuçta bir devletin ve bölgenin ihtiyacı.
0: Evet. Ve bu iş Tosunoğlu'na veriliyor. Sonra o bölgede şirket inşaatı bir miktar başlatıyor.
1: Okul inşaatını.
0: Okul inşaatını. Başladınca şimdi bunca zamandır bir arazi var ortada. Arazinin yolu olmadığı biliniyor. Yolsuz bir yer yani. Bu konu ihaleye eklenmiyor.
1: Yol yok.
0: Evet. Ama demiyorlar da burada yol yok. Bir noktada yol koymamız lazım ya galiba okula
1: yani
0: gidebilmesi
1: insanlara. Yolsuzluk önlenmeli. Evet. Yolsuzluk ortadan kaldırılmalı.
0: Aynen.
1: Mevcut araziyle meskun mahalle arasında bir yol yapılmalı ki yolsuzluk ortadan kaçsın.
0: Kesinlikle.
1: Yollu olsun.
0: Yollu olsun istediler. Ama
1: o da tuhaf ya.
0: Yollu. Ama okula giden yolun yani yol yapılması beklenen kısmın üzerinde tartışmalı şeyler, araziler var. Yani insanlar vermek istemiyorlar.
1: normal her tamam. zaman. Her zaman olur o.
0: Evet. Yani sen bu konuyu önceden araştırmadan oraya bir inşaat yapmaya karar verdin. Ama yolu hiç düşünmedin ve bu bir kamu okulu. Yani bir kamu yatırımı yapan ama kamunun menfaatine mi değil mi o belli değil. Yolu yok çünkü.
1: Ya acayip.
0: Evet. Sonra diyorlar ki ah yol yok. En iyisi biz ayrı bir yol için bir adım atalım. Şimdi burada beklenen nedir? Yolun bedeli bedel olarak 50 milyon TL koydular, tamam. 50 milyon TL'lik bir yol yapmaya karar verdiler. Şimdi buradan olması gereken şey şu. Yeniden ihaleye çıkman gerekir. Çünkü bu bir kamu yatırımıdır. Evet. Diyorlar
1: ne
0: ki.
1: Ne oldu?
0: Yok ya çıkmayalım. Zaten Tosunoğlu orada şeyi yapar. Okul inşaatını kim, yapar.
1: Kim diyor bunu?
0: Bunu doğrudan Bakanlar Kurulu diyor. Ünal Üstel hükümeti diyor.
1: Yani ihale çıkılmadan doğrudan, yolu da okulu yapan şirket yapsın diyorlar.
0: Yapsın yolu da derler.
1: Bedel nasıl oluşturuluyor?
0: Diyorlar ki orada da planlama ve inşaat dairesi teknik personeline sonradan her şeyden sonra bir tane okul yolu keşif raporu hazırlatıyorlar. Ha, daireye diyorlar ki hazırla bir şeycik keşif raporu.
1: Kaç para tutar bu iş
0: birisinden? Bakanlar görürler ki 49.593.623 TL tutarında bir iştir bu. Tabii o da muamma, bilmiyorum, ben emin değilim. Ve diyorlar ki ya adam zaten binayı yapar, yolu da yapsın diyorlar. Ya
1: bu ekranda olan da söz konusu yolun 49.593.623 TL'ye Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bütçe kaleminden Tosunoğlu İnşaat'a verilmesi.
0: Tabii.
1: Ödenmesine karar verildi.
0: Tabii.
1: Yani ben hukuken bunun geçerliliğini bilmiyorum.
0: Bu
1: ama
0: aykırıdır.
1: Maliye Bakanlığı 49 milyon TL, hatta yani 49,5 milyon TL'lik bir ödemeyi tek bir Bakanlar Kurulu kararıyla ihalesiz şekilde bir kamu işinde ödeyebilir mi? Hukuken soruyorum.
0: Ha.
1: Bu çok büyük bir rakam.
0: Bilmiyoruz ama...
1: Yani eğer ki mevzuat çerçevesinde soruyorum ha bunu ve gerçekten soruyorum. Eğer ki bizim Maliye Bakanlığımız ve ilgili mevzuatımız 50 milyon TL'lik bir ödemeyi tek bir kalemde, tek bir Bakanlar Kurulu kararıyla yapabilme yeteneğine ve olanağına sahipse bence ihalelerin hiçbir anlamı yok.
0: Hı.
1: İhale düzeninin de hiçbir anlamı yok. Boşuna ihaleye çıkılmasın. İşte Maliye Bakanlığı patır patır dağıtsın paraları.
0: Ya, kamu ihale yasası bypass edildi bununla.
1: Yani soruyorum, yoksa...
0: Yok, yok. Kararda bak. Kararı lütfen oku.
1: Okuyorum.
0: Ekranda kalsın.
1: Tam oku. Ekran bile verebilirim.
0: Hı hı.
1: Karar sayısı ÜKI 2098-2026. Yeni Alsancak İlkokulu'na ulaşım için yol yapımı ve yapım işleri ödemesi.
0: Evet.
1: Bakanlar Kurulu önergede belirtilenler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi'ne bağlı Yeni Alsancak İlkokulu'nun yapım işleri ihalesi önergeye ekli sunulan Merkezi İhale Komisyonu'nun tarihli ihale kararı ve tarihli mukavele ile Tosunoğlu İnşaat Limited tarafından taahhüt edilen Yeni Alsancak İlkokulu'na ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla paftalar verilmiş, arazilerden yol geçmesi ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hazırlanan Yeni Alsancak İlkokulu'na ulaşım sağlanması için yapılması planlanan okul yolu keşif raporunda belirtilen KDV dahil 49.593.623 TL'nin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bütçe kaleminden Tosunoğlu İnşaat'a ödenmesine karar verdi.
0: Şimdi bak, burada en önemli kısım şu.
1: Yukarıda
0: burada,
1: bir ihale vurgusu var, o okul ihalesidir.
0: O okuldur. Burada en önemli kısım şu. Diyor ki ulaşım sağlanması için yapılması planlanan okul yolu keşif raporu. Yani burada ne diyor? Biz ihaleye çıkarken yolla ilgili bir rapor hazırlamadık. Ama sonradan bu ihale çıkıldı, bitildi. İhaleden sonra biz bir yol raporu, keşif raporu hazırladık. Bu keşif raporu doğrultusunda belirlenen rakamdır 50 milyon TL. Evet. Yani burada açık ve net bir şekilde diyorlar ki Biz bunu ihalenin esas okul inşaat ihalesine eklemedik. Biz bunu sonradan bulduk. Bu yolun ortaya çıkması hikayesini, keşifli raporu ve bunu sonradan ortaya çıktığı için normal şartlarda kamu ihale yasası kapsamında ihale etmeleri gerekirdi. İhale açmaları gerekirdi. İhaleye birilerinin katılması gerekirdi. Ama maalesef böyle bir şey olmadı ve bu doğrudan ihalesiz şekilde verildi. Sonra bu yolun üzerinde dediğim gibi bir istimlak sorunu var. Bazı insanlara aitti, şahıs arazileri olduğunu biliyoruz. Ve bu yolların, bu arazilerin bazılarının henüz resmi olarak oradaki tartışmaların sona ermediğini de biliyoruz. Bu sona ermeyen tartışmaların nedeniyle sen şimdi kalkıp Maliye Bakanlığı olarak 50 milyon TL'yi verirsen, bu adam oraya o yolu dökerse, sonra yol dökülürken ilgili arazinin gerçek sahibi kalkıp ara emri kararı alırsa, 1-50 milyon daha verecek çünkü o yolu kazmak zorunda kalacak. Sonra bir 50 milyon daha. Ne yapacak? Nasıl olacak o iş? Yani anlaşmadan Maliye Bakanlığı neden doğrudan bu parayı veriyor? Bu çok garip bir şey. Bunların yanı sıra...
1: Yani bak, belgede yazılana bakarım ben Ertuğrul. Belgede yazılan tek bir kararla 50 milyonluk TL'nin ödenebileceğidir.
0: Tabii.
1: Belgede yazılan bir ihale sürecinin olmamasıdır. Değil mi?
0: Evet.
1: Budur sorgulanması gereken.
0: Evet.
1: Ha, şey kısmı ayrı bir tartışma konusu. Okulu yapmaya başladılar, arada yol yoktur diye bu işin yolsuz olduğunu anladılar. Ondan sonra araya yol dökelim dediler ve bu yolsuzluk ortadan kalksın ve yollu olsun.
0: Yollu olmasın.
1: Bu işte. Yani bu zaten yapılması gereken. Önce yolu yapmak, ardından tabii okulu yapmaktı. Okul kararı çıkıp ardından yolu yapma durumundan geldiler.
0: Evet.
1: Çiğdem Bakkalı diyor ki, iyi yayınlar diliyorum. Bahse konu yolun geçeceği arazilerin kamulaştırma kararı var mı diyor. İşte meraktan onu soruyorum diyor.
0: Bazı kısımlarda böyle bir sorun olduğu bilgisi var elimizde. Yani bazı insanların bu yolla alakalı olarak geçecek arazilerden bazılarına sahip oldukları, kim olduğu onları da bilmiyorum, araştırıyorum ama çünkü bu konu tartışmalı. Eğer kamulaştırılmadıysa hala ve bu adam veya kadın artık o arazinin sahibi kim ise ara emri kararı alırsa yol döküldükten sonra veya yol dökülürken boşa mı gidecek mesela o 50 milyon? Nasıl olacak o iş? Onu da bilmiyorum. Yolun bedeli gerçekten 50 milyon mu? Onu da bilmiyorum. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Şimdi tüm bunları alt alta koyduğumuzda elimizde şu noktaları da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bir, bu şirket Demokrat Parti'den milletvekili seçilen ve şu anda yeniden Demokrat Parti'den aday olacağı iddia edilen Hasan Tosunoğlu'na ait. Oğluna aktardığını
1: Tosunoğlu
0: söylüyor.
1: Ailesine ait.
0: Tosunoğlu ailesine ait. Ve kendisi hakkında Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı dönemine ilişkin başsavcılıkta dosya hazırlanmış durumda, soruşturma açılmış durumda. Bu kapsamda şu anda dokunulmazlığı olması sebebiyle bu süreçler çalıştırılmıyor. Bunca zaman yayının başında bahsettik, yani bu konuya başlarken bahsettik. Mecliste hükümetin nisabını korumak için çok çaba sarf etti. Bu süreç bir diyet mi, bir karşılığı mı? Bu soru işaretidir.
1: Ben öyle olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet. Ve günün sonunda birkaç tane
1: yapmaz
0: soru var.
1: Yapmaz yani Özdemir Bey öyle bir şey.
0: Yapmaz.
1: Yapmaz Ünal Üstel öyle bir şey.
0: Yapmaz ya.
1: İnanmıyorum.
0: Ben de inanmıyorum. Evet.
1: Fıkra bu kadar.
0: Birkaç tane de soru var henüz yanıtlanması gereken. Şimdi dediğimiz gibi bu arazi öğrenci potansiyeli ve nüfusu olmayan bir yerdedir.
1: İhalesiz açıldıysa, bu ödeme ihalesiz yapıldıysa neden ödenin ihalesiz yapıldığının izahatının verilmesi lazım bu ödemenin.
0: Evet.
1: Ödemeyi yapan vermesi lazımdır izahat. Ben herhangi birinden istemiyorum. Maliye Bakanı Özdemir Berova tek bir bakanlar kurulu kararıyla 50 milyonluk 50 milyon TL'lik ödeme yapıyorsa ve bu süreçte ihale sürecine ihtiyaç olmuyorsa bunun izahını Maliye Bakanlığı'nın yapması lazım. Evet, bizim mevzuatımız buna el verir. Size ne? Ben istediğime veririm. Bu bir izahattır. Bizim mevzuatımız buna el vermez ama ben yasaları çiğneyerek yapıyorum. Size ne? Yasaları çiğnediklerinde de savunabiliyorlar, biliyorsun. Evet. Anayasayı çiğnediler, yasa çiğnediler, iliştüzük çiğnediler. Çoğunluğumuz var, çiğnedik dediler. Bu da bir izahattır. Bir izahat lazımdır. Ve bu izahatı verecek olan Özdemir Berova'dır. Bugün genç süslendi, Ulusal Birlik Partisi'ne gitti. Adaylık başvurusu yaptı.
0: Aa,
1: ya.
0: Yaptı mı? Hayırlı olsun.
1: Yaptı. İzahatı verecek olan Maliye Bakanlığı. Neden izahatı verecek olan Maliye Bakanlığı'dır? Bir kere Maliye kaynaklarından çıkmıştır bu bir. Maliye Bakanlığı tarafından getirilmiştir bu önerge Bakanlar Kurulu'na. Bütün bakanlığın imzası var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu izahatı bize yapmalıdır. Ben ilgili şirketten beklemiyorum bir izahat. Diyet borcu ödediler. Hükümet hep hükümetin hep yanında kaldı. Onu da iddia etmiyorum. Onu vatandaş kendisi karar verecek. Ama neden bu ödemenin ihalesiz yapıldığını, ihalesizse bize izah etmesi sonundadır. Ama Tosun diyordum şey. Tosunoğlu diyordum. Düzeltiyorum.
0: Evet.
1: Özdemir Berova.
0: Yani farkındaysan bilinç dışın kendini ele verir. Yani etik gazetecilik çerçevesinde
1: özür
0: hareket diyelim. Etmeye çalışırken.
1: Özür dilerim. Özdemir Berova, Tosunoğlu evet. İnşaatla ilgili. Oğlu. Tosunoğlu inşaatla ilgili olan bu kararla ilgili.
0: Tosunoğlu'nun oğlu ama aslında.
1: Oğlu'nun oğlu. Yani bu... bu kararla ilgili... Güldürme beni.
0: Tamam.
1: İzah vermek zorundadır.
0: Evet. Versinler. Dinleyin.
1: Durum bu. Yolsuz bir okul projesi var. Ondan sonra yol yapmaya yolsuz karar verdiler. bu yolla ilgili ve bu okulla ilgili konuşacak evet. Çok şey var.
0: Biz umarım. Takipçisiyik.
1: Biz takipçisiyik.
0: Gidip okulu yerinde izleyecek Mert Bey'le. Bugünlerde haber toplantısını oradan.
1: Okuldan. Yoldan.
0: Yolu da yok.
1: Yolsuz, yolsuz program.
0: Evet. İnanılmaz. Evet.
1: Evet.
0: Yorumlar var. Yeni düzendekilere bakıyorum. Ahmet Tuğcu iyi yayınlar diliyor. Feridun Yılmaz iyi yayınlar diliyor. Yeşim Ada Demir. İstasyonlarda yakıt bitti. Bunu aktarmıştık. Kafetteki grev. Aslan Ali Sevhan iyi yayınlar başkan diyor. Acaba hangimiz diyor? Hangimiz başkanlık?
1: Ben.
0: Niçin?
1: Şimdi Kıbrıs'ta bilin başkan diye bağırırsan herhangi bir ortamda böyle yarısı başkandır.
0: Evet o da doğru. O da doğru.
1: Yarısı başkandır.
0: O da doğru.
1: Dolayısıyla kimdir başkan diyen?
0: Aslan Ali Sevhan. Lütfen yazsın. Kime dedin?
1: Aslan Ali Sevhan başkan sıfatını kimi için kullandı yazarsa çok seviniriz. Evet.
0: Kerem Başak iyi yayınlar. Dün akşam UBP Korkuteli köyünü ziyaret etti Ünal Üstel ve yine bir sürü yalan söyledi ve soru almadan kaçtı verecek cevap olmayınca. Evet.
1: Hiç genellikle yani bunu
0: gazetecilerden
1: yaptı.
0: Almıyor. Bari vatandaştan soru
1: almaz
0: alalım.
1: Ha direkt. Hayır bunu yaptığınızda ne olur? İşte vatandaş size güler böyle.
0: Şeydi taktikleri. Galiba Özdemir Tokel'in yeni ürettiği bir şeydir bu. Bilmiyorum başka yerde var mı? Tam toplantı biter. Volümü en sona çıkarırlar müziğin. Falan filan. Sonra büyük bir ses hengame falan. Ünal abi aniden kalkıp kaçar. Çok iyi taktik ya.
1: Müthiş. Geçen günde sağ yaptılar onu. Evet. Aradın soru sorasın basit olasında. Sonuna kadar açtılar müziği. Evet. Ünal abi böyle yaptı senin el kaldırınca. Yapıp. Fıngıladı.
0: Koyun.
1: Soru alma. Soru almıyor. Soru almıyor yeni başbakan.
0: Sevmiyor.
1: Çünkü gerçekten şakasız yorum yaparsak cevap veremiyor. Bir cevabı olmadığı için soru da almak istemiyor. Bu bir siyasi tercihtir. Bunu anlarım yani ben anlayışla karşılarım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla başbakanın bu tavrı bu.
0: Evet. Ayhan Kuşçu
1: Mustafa
0: iyi
1: Özcan
0: yayınlar
1: şüphesiz
0: diyor.
1: Harmancı demiş. Belki bir başkandan kastı herhalde Mustafa Bey'in başkandan kastı şüphesiz Harmancı.
0: Ama bir dakika yayın düzenindeki yorumlar bitireyim.
1: Bitir.
0: Ayhan Kuşçu iyi yayınlar diliyor. Cengiz Özdemir bize tepki gösteriyor. Nadir Kılgın iyi yayınlar diliyor. Yayınınız kesildi. Ne oldu? Mert Bey Ertuğrul Bey diyor Cengiz Özdemir. Kesildi mi ya? Fark etmedim. Çiğdem Bakkaloğlu'nun sorularını aktarmıştık. Aslan Ali Sevhan diyor ki ikiniz de kardeşim adamsınız diyor. Evet. Başkan ikimizi gördüğünüz üzere sadece sen değilsin.
1: Beraber.
0: Evet. Sen de şimdi isim.
1: Halil Koşucu iyi yayınlar dilerim demiş. Mustafa Karpuzcu ne gaz çıkarırlar be? Bardo vallahi demiş. Gerçekten gaz evet. Çıkarttılar. 100 TL'lik bir gaz çıktı akşam.
0: Evet.
1: Cahit Koreli iyi yayınlar, güzel aydınlık günler dilerim. Sevgiler, selamlar demiş. Sevgiler bizden Cahit Bey. Görkem Erinç. Özelde yıllarca öğretmenlik yapmış birisi olarak Devlete geçince yaşıma, yıllarıma bakılmaksızın en düşük baremden sıfırdan başlatılıyorum. Mezun ettiğim öğrencim müdür muavinim olabiliyorken
0: çok saçma.
1: Ben neden abareme yükselmeyeyim ya da neden polislikten öğretmenliğe geçiş yapan ve hiç öğretmenlik yapmayan biri benim çok önüme geçiyor? Neden yaş, tecrübe ve özeldeki yıllarım sayılmadan haftalık programım hep dolu oluyor diye sormuş.
0: Çok
1: gerçekten
0: haklı
1: çok haklı bir soru. Bir öğretmenin serzenişi gerçekten önemli. Meserret Paşa iyi yayınlar demiş. Adnan Çağmel de iyi yayınlar demiş. Cahit Koreli, Mandirigalı Başbakan birçok konuda yapacağım dediği hiçbirine kaynak bulamadı. Bunların hiçbiri olmayacak. Büyük ihtimalle de Başbakan meclise giremeyecek demiş.
0: Amin.
1: Meryem Seval Akayoğlu iyi yayınlar dilemiş. Oslo, buyurun yol maliyeti. Sonuç düz toprak arazide 5 kilometre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde.
0: Asfalt yol için.
1: Asfalt yol için bu varsayımlardan yaklaşık 54.3 milyon TL KDV dahil ön bütçe ortaya çıkıyor demiş.
0: Yani Mustafa, 5 kilometre olması lazım o yolun. Okula gidecek olan.
1: Tahmini. Mustafa Özcan Şüphesiz Armancı demiş. Beklem Bladan Rıza iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz Beklem Hanım. Benim öğretmenim Beklem Hanım, biliyorsun.
0: Ya.
1: Tanışmıştık şeyde.
0: Ha evet evet. Çok selamlar.
1: Mustafa Ercan elektriğe %50 indirim geleceğini söyleyen Ünal Bey tüpe 100 TL geçirdi. Uçuyorsun Ünal abi 6 Aralık diyerek uçak fotoğrafı paylaşmış.
0: Kıbrıs'ı kayyollarını.
1: Evet. Osman Yücelen değerli kardeşimiz iyi yayınlar dilemiş. Osmancığım sevgiler selamlar. Murat Çevik iyi yayınlar diliyorum demiş.
0: Evet.
1: Ayrıca Beklem Bladan Rıza, Adnan Çamel, Gülün, Kultaş Aksaray, Hülya Üstürk, Ertan İnce, Mehmet Kubilay, Mustafa Özcan, Murat Çevik, Hasan Başol, Birol Geçkin, Melih Özden Efe, Şifa Kırmızıgil, Türkmen Sencer, Cahit Koreli, Ünal Törel, Emin Acaröz, Kezban Şentürk, Hüseyin Özdemirci, Sabiha Saman, Osman Koncay, Ömer Meraklı, Sonuç Coşkun Su bizlerle birlikte çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca Serap Karaman, Gökhan Kim, Münevver Özakal'ın.
0: Çok selamlar Münevver.
1: Sevgiler Münevver Hanım. Gübre durumları nedir acaba? Nurcan Kale, Nadir Kılgın, Mustafa Yücelen, Refika Anday, Feridun Yılmaz, Ferdiye Kunt, Orbay Demirman bizlerle birlikte çok çok teşekkür ederiz izleyicilerimize. Sevgiler, selamlar. Hepinize, evet. Bu güzel memleketin güzel insanlarına.
0: Evet, sanıyorum ki tamamladık.
1: Bitirdik.
0: Bütün konuları konuştuk. Bugün Perşembe, yarın CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya bizlerle olacak. Oldukça geniş, güzel bir program yapacağız. Ona sorularımız var, onun fikirlerini merak ettiğimiz bazı gelişmeler var. Bunların tümünü detaylıca konuşacağımız dopdolu bir program olacak yarınki. Bence kaçırmayın.
1: Yarın yeniden buluşuncaya dek. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

neden sana mecburum bilemezsin. Alını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak uslu

0: Sağlığınız ve güzelliğiniz için ileri teknoloji ve kişiye özel çözümler Girne'de, Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi'nde. Ameliyatsız vücut sıkılaştırma, kas aktivasyonu ve form kazanımı artık mümkün. Cildinizi koruyan, güvenli ve etkili lazer epilasyon uygulamaları. Hydra Facial ve PRP ile cildinizi yenileyin, ışıltınızı geri kazanın. Altın oran kaş tasarımı, dudak renklendirme ve doğal eyeliner ile her zaman bakımlı olun. Podolog Emiş Türkmen ile ayak sağlığınız için batık tırnak, nasır ve mantar tedavilerinde profesyonel çözümler. Sibel Çağatay'ın hazırladığı kişiye özel diyet ve sağlıklı yaşam programlarıyla kontrollü bir dönüşüm süreci. Doğal güzelliğinizi destekleyen estetik uygulamalar, size özel çözümler ve güven veren bir deneyim. Sibel Çağatay Diyet ve Güzellik Merkezi. Sağlığınıza ve güzelliğinize değer katın. Bilgi ve iletişim için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
1: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızıgül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
2: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
3: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target Sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
2: Target, Target Sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
3: Target Sigorta'nın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
4: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
5: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.

0: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
1: Bazı başarılar anlatılmaz. Rakamlar zaten her şeyi söyler. Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı sınavı sonucunda kayıt hakkı kazanan 102 öğrencinin 44'ü Master Plus'tan. Bu yalnızca bir sınav başarısı değil. Yılların emeğinin, doğru sistemin ve Master Plus'a duyulan güvenin güçlü bir sonucu. Bize inanan, geleceğini Master Plus'a emanet eden tüm öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Bugünün başarısını kutlarken, yarının öğretmenlerini şimdiden hazırlıyoruz. Atatürk Öğretmen Akademisi 2027-2028 hazırlık dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Siz de adınızı bir sonraki başarı tablosuna yazdırın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarı tesadüf değil, Master Plus geleneğidir. Bilgi ve kayıt 0533 824 20 19. Master Plus. Kazanmak isteyenlerin tercihi.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim, Radyo Sim.
3: Barışın ve umudun sesi.

0: Anne.
1: Baba. Merhaba.
2: Sen bana hep dene dedin ya.
0: Şimdi hayallerimin üniversitesindeyim.
3: Sana teşekkür etmek istedim.

0: hayatta gerçekten mutluyum.
1: Doğduğumuz andan itibaren kendimizi ifade etmeye çalışırız. Üzülür, ağlar. Sevinir, güler. Düşünür. Düşünür, hayal eder. Düşünür, resmeder. Düşünür, tasarlar. Düşündükçe ifade etme ihtiyacı duyar. İfade edebildiğimiz ölçüde düşünürüz. Düşünür araştırır, düşünür geliştirir, düşünür yazar, düşünür besteler. Düşündükçe sınırları aşar, başka türlü bir dünya ihtimali ortaya çıkarırız. Düşünür özgürleşir, düşünür ifade ederiz. İfade eder konuşur, ifade eder soru sorar. İfade ettikçe farklı görüşler ortaya çıkar, zenginleşiriz. İfade ettikçe haklarımızı savunur, hak ihlallerinin önüne geçeriz. En temel insanlık hakkı, düşünmek ve düşündüklerimizi ifade edebilmek. Anayasa Madde 24. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar.
2: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.

0: Merhaba Kanalsın izleyicileri ve Sim Radyo dinleyicileri. Bir Hak Ediyoruz programıyla yine karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Geçtiğimiz sezonlarda kendisini davet etmiştim ve beni kırmayıp gelmişti. Yine bugün meşguliyetinin içerisinde vakit ayırıp bizimle burada bulunuyor. Gündemimizi çok fazla meşgul eden bir konu üzerine konuşacağız aslında. Ve bu insan hakları ve özgürlükleriyle de çok bağlantısız bir mesele değil. Çünkü yolsuzluğun var olduğu bir yerde aslında temel haklara erişimin de kısıtlı olması birbiriyle paralel şekilde giden meseleler ve belki de toplumdaki en başa problemlerden biri olduğunu da söylemek çok tuhaf olmayacaktır. Çünkü yolsuzluk iddiaları hem mahkeme gündeminde hem siyasi aramada çokça konuşulan bir mesele haline geldi. Ve toplumun da en önde çözülmesi gereken sorunlar olarak gördüğü meselelerin başında geliyor. O yüzden de bugün yolsuzluğun bedelini kim ödüyor? İktidarın sorumluluğu, liyakatsizlik, güven kaybı ve halkın hakları diye bir başlık atarak Profesör Doktor Sertay Sonan'ı davet ettik. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
0: Yolsuzluk halk hızını ölçüyorsunuz 2017 yılından beri. Bu yola nasıl çıktınız? Biraz da bundan da bahsetmek istiyorum. Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuştu? Evet biraz konuşmuştuk ama. Daha sonra da aslında her yıl kötüleşmesi üzerinden biraz daha devam edebiliriz.
1: Tabii ki. Bu çalışmayı ben Profesör Doktor Ömer Gökçekuş'la beraber yapıyorum. 2017 yılından beri Alman bir vakıf olan, aslında vakıf ama zaman zaman işte think tank ya da bir düşünce kuruluşu olarak da lanse ediliyor. Friedrich Ebert Vakfı'nın desteğiyle yapıyoruz bunu. Şu şekilde başladık biz. Ömer Hoca'nın uzmanlık alanı yolsuzluk genel olarak. Kendisi ekonomist, Dünya Bankası'nda da çalıştı belli bir dönem. Ben siyaset bilimciyim. Benim de doktora tezim aslında bir tür yolsuzluk olan ya da siyasal yolsuzluk olan klientelizm üzerine ya da patronaj ilişkileri üzerine. İlk çalışmamız bizim Amerika'da yolsuzluk üzerineydi Ömer Hoca'yla. İlk öyle başladık birlikte çalışmaya ve dedik ki yani kendi ülkemiz için Amerika'dakine baktık. Bir de Kıbrıs'takine bakalım. Çünkü bakan biri yok. Yani biliyoruz anekdot olarak herkes şikayet ediyor yolsuzluktan ama sistematik bir çalışma yok. Yapabilir miyiz diye düşündük ve o şekilde başladık. Bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi. Aslında farklı farklı yöntemler var. Yani siz de en baştan altını çizdiniz. Yolsuzluk algısını ölçüyorsunuz. Önemli bir şeydir bu. Bizim yaptığımız aslında algıyı ölçme. Bir başka opsiyon ki bu biraz önce bahsettiğim Amerika üzerine olan çalışmada benimsediğimiz yöntemdi. O da yolsuzluk yüzünden, yolsuzluktan dolayı hüküm giymiş olanların sayısına bakarak da ölçebilirsiniz. Amerika'da tabii o kolaydı çünkü elimizde veri vardı geriye giden 50 farklı eyaleti mukayese etme şansımız vardı. Bir de tabii her iki yöntemin de aslında şeyi var, handikapı var. Yani güçlü taraflar var, güçsüz taraflar var. Belki onu da söylemek lazım. Diğer yöntemin yani bu şeyler üzerinden gittiğinizde, mahkumlar, hüküm giyme üzerinden gittiğinizde şudur soru. Eğer çok fazla hüküm giymişse bir eyalette insanlar yolsuzluktan, bu çok fazla yolsuzluk olduğunu mu gösterir? Yoksa yolsuzlukla mücadelenin çok etkin olduğunu mu gösterir? Yani belki işte bir eyalette hiç yoktur mahkumiyet ama bunun sebebi yolsuzlukla mücadelenin çok zayıf olmasıdır.
0: Ve ortaya çıkamıyordur bir şey.
1: Evet gibi. Yani çok iyi sağlanmıştır ya da esas aslında yani bu şeye geliyor yani oradaki otoriteye geliyor, otoritenin mücadelesine geliyor. İyi mücadele edilmiyorsa hüküm giyen de olmaz. Öyle bir şey var. Bizimki algıyı ölçme tabii ama şu da var literatüre baktığınızda aslında ikisi paralel gidiyor. Yani çok büyük bir şey yok. Yani algıya da baktığınızda eğer işte Amerika için yapılan çalışmalar vardı yanılmıyorsam algıdan da gittiğinizde hüküm giyme üzerinden, mahkumiyet üzerinden gittiğinizde de benzer sonuçlar çıkıyordu.
0: Evet.
1: O şekilde başladık biz. Birini ikna etmemiz gerekirdi tabii. anket için, yani bu döneyim tekrar şeye, algıya. Algı ama kimin algısı? Yani iki bacağı var aslında. Bir taraftan algı diyoruz. Algısını ölçtüğümüz iş insanları. Yani bu kamuyla bir şekilde iş yapan ya da işte izin alan, ithalat izni falan da hep bunun içerisinde iş insanları. 350 kadar iş insanıyla her yıl mülakat yapıyoruz. Bir de aslında bunun uzman boyutu var. Yani iki paralel şey var orada. 350 iş insanı, daha küçük bir grup uzman. Onlar da bizim yolsuzlukla mücadele konusundaki kurumsal yapımıza, yasalarımıza ve uygulamaya bakıyorlar. O ikisini birleştirip bir skor çıkarıyoruz biz. Bu yöntemi de aldığımız yer Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Berlin merkezli. Önemli bir şey bu konuda. Önemli merkezlerden, düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Bunu yapmamızın sebebi de şu aslında. Skor hesapladığınız zaman, yani bunu bir şekilde metrik hale getirebildiğiniz zaman iki şey yapabiliyorsunuz. Bir, dünyanın geri kalanıyla mukayese edebiliyorsunuz kendinizi. İki, bizimki gibi işte önümüzdeki aylarda 10.sunu ne yapacak? Yıllar içindeki gelişimi izleyebiliyorsunuz. Yani şey olsaydı, yani şu şekilde rahat rahat söyleyebilirim bunu. Yani şey değil işte, bak kendi yaptığı işi met ediyor diyebilirsiniz ama şu şekilde cevap vereceğim ben de. Biz aslında bir ayna tutuyoruz. Yani bizim yaptığımız bir taraftan dediğim gibi iş insanlarından geliyor cevaplar, diğer taraftan uzmanlardan geliyor. Biz yani bunu bir yere kadar belki yorumluyoruz ama büyük ölçüde yaptığımız aslında genel o sayıları aktarma. Dolayısıyla şey gibi görülmesin lütfen, kendi yaptığım işi methediyorum gibi görülmesin ama şu fırsatı veriyor bize. Yani eskiden de bazen olur ya böyle işte, ya bizde hep vardı o. Ya da bir şey değişmez hükümet değiştiğinde. Yok. Yani bizim çalışmaya baktığınız zaman görebiliyorsunuz ki 2017'de 18'de olduğumuz noktanın çok gerisine düştük,
0: evet,
1: biz 2025'e geldiğimizde.
0: Yani aslında niye övmeyesiniz? Ben artık öyle şey düşünüyorum bu konuda. Yani bir sistematikle çalışıyorsunuz. Belli bir denenmiş yöntemler var ve bunun üzerine farklı tarafların görüşlerini toparlayıp bir araya getiriyorsunuz. Bu sizin ürettiğiniz, uydurduğunuz bir şey değil. O yüzden de ben açıkçası merakla takip ediyorum ki bizi izleyenler de büyük ihtimalle sizin

0: 4, 0, yani hiç otoritenin olmadığı yer, 100, 0 yolsuzluk olan bir yer. İkisi de yok aslında pratikte. Yani en iyi ülkeler işte bu Kuzey Avrupa ülkeleri oluyor genelde. Onların puanları 88, 89, 90 oluyor. En kötü ülkeler iç savaşın olduğu ülkeler olur ya da işte çok böyle otoriterliğin had safhada olduğu, yani bir noktada işte Venezuela ya da Güney Sudan, bu tür ülkeler, Suriye, savaşın olduğu, iç savaşın olduğu ya da otoritenin, tamamen kamu otoritesinin çöktüğü yerler 10 civarı falan oluyor, 9-10 arası. Bizim skorumuz 40'tı bunda. Dünya ortalaması da 43'tü.
1: Yani aslında ortalamanın içindeydi.
0: Yani istediğimiz bir yer mi? Değil. Ama işte 150 ülke, özür dilerim, 180 ülke arasında 80. sırada falan oluyorduk. Yani aslında daha iyi olduğumuz Avrupa ülkeleri falan da vardı. Avrupa Birliği ülkeleri vardı. Yani ilk çıktığı zaman heyecanla yaptığımızda, yani işte bir anket yaptık, iki anket yaptık, ondan ne çıkacak falan diye Ömer Hoca ile konuştuğumuzda, yani makul olduğunu, yani iyi yaptık galiba bu işi diye düşündük. Çünkü Türkiye ile aşağı yukarı skorumuz aynı, işte güneyden biraz geride, dediğim gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinden iyiydik, yanılmıyorsam Bulgaristan'dan, Romanya, yani onların böyle çok yakınındaydık. Dünya ortalaması 43, dünya ortalamasının biraz gerisindeydik. Yani çok böyle rahatsız etmeyecek bir noktadaydık. Ve tabii biz şey de yapıyoruz aslında, bir taraftan bunu ölçerken, bu skoru ortaya koyarken, bir taraftan da neler yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Yani bunları yaparsak, yani küçük dokunuşlarla, küçük dokunuş demek tabii yanlış olabilir. Yani küçük dokunuş, şu anlamda aslında küçük dokunuş, siyasi irade gerekir belli şeyler için. Yani orada kararlılıkla duran bir hükümet bir sürü şeyi değiştirebilir aslında. Yani kuralları uygulayan, üzerine giden yolsuzluğun, işte ne bileyim ihale kurallarını uygulayan bir hükümet bunu çözebilir. Yani küçük dokunuş aslında iradeden kaynaklanan bir şey. Küçük uygulamada şeyler. Çünkü bizim şu da var aslında baktığımızda, görebildiğimiz, bizim çalışmalardan ortaya çıkan, aslında bizim kurumsal altyapımız çok çok kötü değil. Yani yasalarımız var, uygulanmıyor. Yani ya da işte eksik, arada şeyler bırakılmış. Siz tabii hukukçusunuz.
1: O boşluklara girebiliyor insanlar.
0: Çok daha iyi bileceksiniz. Yani. İşte mükemmel bir yasa vardır. Ya da işte bir uluslararası anlaşmayı bir şekilde kabul edersiniz. Ama onun uygulanması için gereken tüzükler vardır. O tüzükleri çıkarmazsınız. O tüzükleri yarım yamalak çıkarırsınız. Uygulayamazsınız.
1: O zaman içeride da keyfilik ortaya çıkıp.
0: Aynen. Aynen. Yani dolayısıyla söylemeye çalıştığım o şey var orada. Yani düzeltilebilecek şeyler bellidir aslında. Ve yapılabilecek şeyler var. Yıllar içinde tabii işte birinci 40'tı, ondan sonra 41 falandı skor. Oralarda giderken 2020'den itibaren böyle çok ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yani o aslında şeyle de örtüşüyor. Yani yakın siyasi tarihimize baktığımızda, yakın geçmişe baktığımızda 2020 tabii işte 2018'de dörtlü hükümet var. 2019'un ortasında dörtlü hükümet gidiyor. Yerine yeni bir hükümet geliyor. UBP, HP koalisyonu. Ama arkasından 2020 seçimlerinde o koalisyon da çöküyor seçim sürecinde. Ve yeni bir üçlü hükümet, yani şu anda da iktidarda olan hükümet, yani farklı başbakanlarla da olsa aslında bir devamlılık var orada. Yani
1: sanki farklıymış gibi algılatmaya çalışıyorlar ama evet, aslında aynı siyasi irade devam.
0: Tabii tabii, yani 2020'den itibaren, 2020'nin aralığında kurulduğu yanılmıyorsam üçlü milliyetçi cephe hükümeti, o zamandan beri aynı şey devam ediyor. Tabii istikrar diyorlar ama arada başbakanlar, parti başkanları falan değişebiliyor. Ve oradan itibaren aslında çok ciddi bir kötüleşme ölçebiliyoruz biz,
1: yani
0: görebiliyoruz.
1: Yani 2020 aslında bir şey olarak alabiliyoruz.
0: Milattır aslında. Yani oradan itibaren 2020'de çok ciddi bir düşüş var. 2021'de daha da geriye gidiyor. Ve böyle yavaşça, tedricen tekrardan düşmeye devam edip, yanılmıyorsam en son, yani işte 40'tan başladık dedik ya, 25'te falanız galiba ya da 24'te.
1: 24.
0: Evet. 25 gitti. Ondan sonra 24. Ömer Hoca'nın bizim sunumlarda yaptığı bir şey vardır. Yani işte 25-26 galiba, 25-24 gittiği zaman işte bazen şaşırıyor da insanlar. Bu sunumu yaptığımız gazeteciler, işte eski bürokratlar var. Yani böyle bir şey gibi oldu o, bir grup oldu, grup terapisi gibi oldu. Konuştuğumuzda işte bazen şaşırılıyor da, yani biz çok şeyin değiştiğini görüyoruz. İşte tutuklamalar oldu, skandal üstüne skandal yaşıyoruz aslında baktığınızda. Neden işte o kadar da değişmemiş falan. Hocanın yanıtı şey derim, çarpıcı bulurum ben. Yani daha fazla gidecek yer kalmadı.
1: Yani aslında yani, çok kötü bir noktadır. Yani,
0: tabii 180 ülke arasında 150. sıradayız. Yani çok kötü bir noktadır bu. Ha tabii benim söylediğim bir şey var her zaman. Dibinde dibi var. Dibe vurduk, artık bundan sonra yukarıya çıkacağız diye bir şey yok. Yani eğer siz bir şey yapmazsanız, yani otomatik olarak dibe vurup çıkma diye bir şey yok. Yani hepimizin bir şey yapması lazım. Yani seçmenlerin, şimdi seçim öncesindeyiz. Tam da zamanıdır aslında bu. Yani benim söyleyebileceğim, dediğim gibi bizim çalışmalar ışığında, yani bu kaçınılmaz değil. Bu daha da geldiğimiz nokta ve dip de değil. Yani bu şekilde devam ederse daha da kötüye gidecek. Yani bu dediğim gibi yani böyle bir şey yok, bir süreç yok. O sürecin sonunda işte dibe vurursunuz ve yukarıya çıkarsınız. Yok. Düşmeye devam edersiniz. Ta ki karar verip bir yani toplum eline alsın.
1: Daha iyi anlamak için şunu mesela sorarsam size. O bizim gibi sayılarda olan ülkelerin demokratik yapıları nasıldır? Yani daha böyle herhalde daha otoriter ülkeler.
0: Kesinlikle. Sayılır. Aslında o çarpıcı bir noktadır bu söylediğiniz. Bu kadar kötü olan yerde yani aslında bir şey var, korelasyon var. Yani ne kadar demokratikseniz, ne kadar şeffafsanız o kadar iyidir aslında skorunuz. Ya da işte demokratikleşme kötüye gittikçe, şeffaflık kötüye gittikçe skorunuz azalıyor. Aslında bizde bir paradoksikal bir de durum var bu şeyde. Mesela Freedom House şeyi ölçer, demokrasi seviyesini. Orada onlar Kuzey Kıbrıs'ı ele alıyorlar. Biz çok kötü bir durumda değiliz aslında. O şeye baktığınızda, o demokratik endekse baktığınızda, demokratik değerler açısından. Yani bu birazcık şeyi gösteriyor diyebiliriz. Yani bizde bazı şeyler de böyle apaçık yaşanıyor. Ve yani bir şeyde bir cezasızlık diye bir kelime var aslında. Çok fazla kullanılan son zamanlarda bir cezasızlık durumu var. Yani bir insanlar bir şeyleri yapıyorlar ve yanlarına kalıyor. Gerçi haksızlık da etmeyeyim aslında. Biraz önce skandallardan bahsettik. Hatta konuşmanın başında mahkumiyetlerden falan bahsettik. Yani 2017'de biz başladığımızda herhalde sadece mahkumiyete bakacak olsak şeydi.
1: Hiç yolsuzluk yoktu.
0: Hiç yolsuzluk yoktu. İzlanda gibi bir yer ya da Norveç genelde şey için işte mizahi anlamda kıyaslanırken Norveç'ten bahsederiz. Norveç gibi bir yer olacaktık. Son zamanlarda aslında bu değil. Yani mahkumiyet tabii nispeten daha az hala daha. Ama mahkemeye yansımış bir sürü dosya olduğunu görüyoruz. Yani işte diploma skandalı bunlardan bir tanesi ve çok yukarılara kadar gitti. Hatta sanırım Ekim kararlar ayının kaldı. Sonunda bazı kararlar çıkacak. O önemli. Yani bu da aslında bir taraftan da bana umut veren bir şey. Bu kadar şeyin içinde, umutsuzluğun içinde. Çünkü kurumlarımız, en azından bazı kurumlarımız çalışmaya devam ediyor. Hala daha işte mahkemeye üst düzey bürokratlar, yani işte
1: Merkezi İhale Komisyonu,
0: hemen aklıma gelen o başbakanlık müsteşarı, yanılmıyorsam İSKİAN'dan birileri vardı. Yani artık şeyleri unuttuk. Yani çok üst düzey insanların mahkemelik olduğunu görüyoruz ve mahkeme süreçleri devam ediyor. Tabii mahkumiyet olana kadar herkes işte masumiyet karnesi evet. Şey etmeye gerek yok. Ama bunun çalışıyor olması dahi bizim için iyi işaret. Yani kurumlarımız, mücadele eden, yolsuzlukla mücadele eden kurumlarımız, işte polis, başsavcılık, yargı bu anlamda en azından bazı şeylerde çok net bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Zaten nispeten yüksek çıkan bizim algı anketlerinde de daha fazla güvenilen kurumlar bunlar.
1: Bir de şey dikkatimi çekmişti. Son sunumumuza gelmiştim. Üst kademe yöneticilerinin sanırım bu raporda biraz daha farklı bir noktaya geldiğini
0: evet.
1: şey yapıyoruz.
0: Yani hep şeydi ilk başta başladığımızda aslında seçilmişler genel olarak koyduğumuzu hatırlıyorum. Ve bir noktada onu da anmış olalım. Katkısını var çünkü ürün Solyalı. Bir sunumda şey demişti yani neden seçilmişlerin hepsini bir araya koyuyorsunuz? Yani hükümet kanadı var, işte meclis var. Onları ayıralım. Belli bir noktadan sonra onu ayırdık. Üst düzey memurlarla alt düzey memurları da ayırdık. Bu şekilde daha böyle iyi bir resim çıktığını düşünüyorum. Hep şey çıkardı işte, seçilmişler en yukarıda. Ondan sonra hükümetteki bakanlar en yukarıda çıkarlardı. En üstte, yolsuzluğun en yaygın olduğu. İşte bu söylediğim dönemlerde özellikle yavaş yavaş bürokratlar mesela milletvekillerinin üstüne çıkmaya başladı. Üst düzey bürokratlar. En son çalışmada ama her zaman bakanlar en üstteydi. İlk kez üst düzey bürokratlar bakanların da üstüne çıktı. Yani bu aslında bir taraftan da şunu gösteriyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani mahkum olmadılar henüz ama şeyde olanlar var. Mahkemeye taşınan davalar var. Tutuklananlar var. Tutukluk alanlar var. Yani bu bize gösteriyor aslında. İnsanlar da takip ediyor, görüyor yani o algıyla aslında gerçeklik el ele. Gidiyor. Onun da ötesinde ki biraz önce sorduğunuz soruya da cevap olabilir bu. Çok büyük bir fark vardı seçilmişlerle atanmışlar ve alt kademe memurlar arasında. O fark kapanmaya başladı. Ve o kaygı verici bir şeydir. Yani kaygı verici noktalardan bir tanesi. Yani o cezasızlığı gördükleri zaman insanlar şey yapabilirler yani tamam herkes yapıyor bir şey de olmuyor o zaman biz de devam edelim. Yani bu balık baştan kokar meselesi aslında balık baştan kokmaya başladığı zaman o geri kalanlara da sirayet ediyor. O
1: ki bence, vatandaşlar da talep ediyor daha sonrasında herhalde öyle bir şey.
0: Yani aslında şu var yani iki türlü bu. Yani biraz önce bahsettiğim gibi ben doktora çalışmamda işte patronajdan falan yani bu klientelistik, bu partizanlık ilişkilerini çalıştım. Orada da bir arz talep meselesi vardır. Yani siz arz ederseniz bir süre sonra talep de oluşmaya başlıyor. Yani o algı olduğu zaman yani bilirsem ben yani işte...
1: Böyle işim olacak. Böyle
0: aynen.
1: Daha rahat
0: yani işte bu daireye gittiğim zaman aslanım var, aslanım halleder benim işimi. O zaman yani başka halletmeyene gitmeyeceğim, size geleceğim. Siz halledeceksiniz ve devam edecek. Yani bir süre sonra bu zamanla işte kültüre dönüşüyor. En tehlikeli kısmı o. Yani o sistemik olduğu zaman, bütün kurumlara sirayet ettiği zaman yani... Durum çok daha çetrefil ve çok daha kötü hale gelebiliyor. Yani iki boyutu var onun. Arz kısmını keserseniz zamandan insanlar gördüğü zaman yani...
1: Böyle yürümüyor.
0: Böyle şey yürümüyor. Ben yani bu işi yasal yollardan yapmam lazım. Oraya kayar. Yani neden söylüyorum bunu? Çaresizlik hissi yaratıyor çünkü bu. Eğer siz derseniz ki yani böyle gelmiş, böyle gider, işte bu sorun çözülemez. Aslında onu daha da güçlendirirsiniz ve daha kötü bir noktaya gidersiniz. Yani bu karşılaştırmalı çalışmaların gösterdiği bize, literatürün bize gösterdiği. Mücadele ederseniz üstesinden gelebilirsiniz. Yani o önemli. Yani orada kurumları değiştirmeniz, o sinyalleri, işte vatandaşa giden sinyalleri değiştirebilirsiniz. O sinyaller değiştiği zaman, yani otoritelerden giden sinyaller değiştiği zaman insanlar davranışlarını da değiştirebiliyorlar. Oradaki yani anahtar şey...
1: Öğrenilen bir şey aslında yani.
0: Tabii.
1: Öbür türlüsünü de öğreniyor. Yani kural dışılığı da öğreniyor. Bunu
0: aynen, aynen. Yani mücadele etme imkanı var. Ona gelmeye çalışıyorum ben aslında.
1: Peki mesela genellikle bu yaptığınız araştırmalarda şeyler ortaya çıkıyor mu? Yani kamu ihalelerinde mi, arazi tahsislerinde mi? Yani yoğunluklu olarak nerelerde?
0: Bu iki söylediğinizde. Ki ihaleler aslında bütün şeylerde var. Belki birazcık açmak lazım bizim sorduğumuz sorularda. Bazı sorular mesela bu bahsettiğiniz işte hangi spesifik alanlarda yaşanıyor sorusu. Dünya Ekonomik Forumu'nun iş insanları yaptığı anketten gelen sorulardır. Biz o soruları alırken bazı şeyleri de ekledik zaman içerisinde. Ya da biraz önce söylediğim gibi Ürün Bey'den gelen geri ileti gibi onları alıp ekleyerek devam ediyoruz biz. Şu var, skora hiçbir zaman koymuyoruz bunu. Çünkü mukayese edebilmek istiyoruz biz. Yani eğer bütün dünyada işte kamu ihalelerini sormuşlarsa ve onu aldılarsa ya da ithalat, ihracat izinleri, biz sadece onları metrik olarak alıyoruz. Ama raporun içerisinde diğer alanlar da var. Yani dünyanın başka bir yerinde şey yoktur. İşte kamuya ait arazilerin ya da şeylerin, binaların
1: kırsal kesim
0: arsası. O yok aslında. Belki onu da ekleyebiliriz bir noktada. Kırsal kesim arsası ki herhalde bu şey seçim rüşvetiyle eş anlamlı olarak kullanabileceğimiz noktalardan bir tanesi bu. Spesifik olarak ilk başladığımız günden itibaren hep en yukarıda çıkan şeylerden bir tanesi. 9 anketin yanılmıyorsam 8'inde bir numarada bu şey vardır.
1: İhaleler
0: ikinci sırada.
1: Araziler.
0: Bunlar hep böyle kafa kafaya giden şeyler. Zaman içerisinde işte dediğim gibi bize bir sunumda siz bunları sorarsınız ama işte atıyorum şeyi de sorun. İnşaat izinlerinde sorun. Orada da çok var. Ya da işte spesifik olarak ne bileyim gümrüğü sorun. Orada da var falan
1: mesela
0: diye.
1: Mesela vatandaşlıklarda.
0: Vatandaşlıkları mesela sormuyoruz. Ama şu şekilde var orada. O Dünya Ekonomik Forumu'ndan gelen sorular var. Orada yanılmıyorsam şu şekilde sorulur. İşte belge almak için. Yani çünkü dünyanın başka yerinde de bu şekilde vatandaşlık dağıtma da yok. Yani güney...
1: Böyle bir vatandaşlık sistemi olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani evet nedir? İstisnai vatandaşlık diye bir şey yok. İstisnai vatandaşlık olmayınca da tabii
1: aslında
0: onu...
1: Aslında vardır ama gerçekten istisnaidir. Yani bizimki gibi değildir. Yani böyle bir veya iki kişiye, çok ünlü insanlara belki verebilir.
0: Evet, yani çok büyük bir hizmeti geçer o ülkeye ve şey yaparsınız siz. İşte çok önemli bir aktördür, çok önemli bir bilim insanıdır. Ve dersiniz ki tamam işte bizim ülkemizde yaşar, hayatını kolaylaştıralım, verelim. Bizdeki gibi yani özellikle seçim zamanında ulufe dağıtır gibi dağıttığınız... Ya da ben şeyi severim, Denktaş'ın kullandığı bir ifadeydi bu 93 seçimlerinde. Mevlid şekeri dağıtırmış gibi vatandaşlık ya da istihdam dağıtma başka yerde olmadığı için onları koyamıyoruz. Ama işte şeyleri işte belge almak için. Ki şu anlamda önemli aslında bu. Oralar bizim nispeten temiz çıkan alanlardır. Çünkü... Yolsuzluğunda çeşitleri vardır. Yani küçük yolsuzluklar vardır. İşte bu gündelik yaşamda karşınıza çıkan işte ne bileyim bir hastaneye gidersiniz orada sıra almak için ya da işte pasportunuzu alacaksınız. Pasportu almak için rüşvet vermeniz gerekiyor. O tür şeyler bizde yok. Yani neyse ki oralarda hep düşük çıkıyor. Bizim bir tane de paralel çalışmamız var. Ki bu sene ikisini de aşağı yukarı aynı zamanda yapacak gibi görünüyor. O da barometredir. Biraz önce dedim ya bu algı çalışmamız bizim şeyi soruyor. İş insanlarına ve uzmanlara soruyoruz. Bu barometre çalışmasında doğrudan vatandaşlara soruyoruz. Ve genelde paralel şeyler çıkıyor. Orada da çıkan sonuçlardan bir tanesi bizde o gündelik... işte ne bileyim polis sizi trafikte yazmasın
1: polis
0: diye
1: meselesi
0: şey yoktur. İşte rüşvet yoktur neyse ki yani güzel bir şey. Dünya standartlarında bir yerlerdeyik yani Avrupa standartlarında iyi bir yerdeyik oraya baktığınız zaman. Güzel. Ama işte büyük şeyin olduğu yani büyük çaplı yolsuzlukların olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı mesela insanlara sorduğumuz zaman sizce yolsuzluk var mı ülkemizde? çok büyük bir çoğunluğu, bazen işte %80'e dayanır, bazen %75, bazen %65, işte birazcık da zamana bağlı olarak. Yani her zaman 3'te 2'si en az der ki çok yaygındır ülkemizde yolsuzluk. Onun sebebi işte o algının oluşmasının sebebi onun gündelik yaşadığı değil, aslında televizyonda gördüğü ya da işte gazetelerde okuduğu skandallar. Yani türleri de önemli aslında. Mücadele etme açısından da önemli. Yani baktığınız zaman gene literatüre, bu yolsuzlukla mücadele literatürüne şey diyorlar mesela. Önce tespit etmeniz lazım nerelerde sıkıntı olduğunu. Ve o sıkıntılara uygun olarak yeni politikalar üretmeniz lazım. O anlamda da ilgilenen hükümetlere ya da siyasilere aslında bir şey de var. Bizim çalışmalardan çıkan sinyaller orada var, göstergeler orada var.
1: Önümüzdeki dönem bunu daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar fazla insanların mahkemelere taşındığını görmemiştik gibi düşünüyorum. Yani mesela raporda incelediğinizde o yolsuzluğa karışan kişilerin çok seyrek cezalandırıldığı, evet, veya hiç cezalandırılmadığını da söylüyor sanırım insanlar.
0: Evet, o cezasızlık algısı çok yüksek. Zaten o daha da kötüye getiren bir şey. Yani
1: o herhalde o şeyi döndüğü yeniden devam ettiriyor.
0: Evet, yani o fasit bir daire oluyor aslında. Siz eğer bilirseniz ki ben yapacağım ve yanıma kalacak, yapmaya devam edersiniz. Ama eğer ki bence o anlamda son birkaç yılda olumlu şeyler var. Yani işte bu, düşünün mesela o sahte diploma konusu. Bence onu gördükten sonra bir süre bunun devam etmesinin sebebi nedir? İşte ben alırım sahte diplomayı, siz görürsünüz ben o sahte diplomayla terfi alırım, bilmem müdür olurum, şu olurum ya da işte şeyde de olabilir, akademide de olabilir, doçent olurum, profesör olurum. Siz dersiniz yani bir süre sonra, yani bir yıl geçer, iki yıl geçer, üç yıl geçer, siz yerinizde sayarken diğer taraf alır gider. Ne dersiniz? Ha, ben de yapayım. Ama şey olduğu zaman, yani birilerinin başı belaya girmeye başladığı zaman, o zaman dersiniz ki iyi ki yapmamışım ya da işte öyle bir niyetiniz varsa bile vazgeçersiniz. Yani o otorite meselesi önemli. Yani otorite boşluğu olmaması lazım. Yani insanlarda o cezasızlık algısının oluşmaması lazım.
1: Biraz da insanları ve eşit yurttaşlığa etkisi üzerinden de konuşmak istiyorum. Çünkü mesela şeyler aklıma geliyor şimdi. Raporlara da çıkan, mesela Saçtay raporu var kameralarla ilgili. Orada ciddi sıkıntılar olduğunu, evet, görüyoruz. Veya mesela Filo'da onu çok konuştuk.
0: Evet, faciasında
1: onu konuştuk. Ve şeyi düşünüyorum, yani mesela yolsuzluk dediğinde insanların algısı kamu parasının keyfi harcanmasıdır. Ama yani bunun beraberinde sunulacak temel hizmetleri de etkiliyor aslında.
0: Kesinlikle. İki boyutu var aslında. Belki bu Filo'dan başlayalım. O çok korkunç bir şey. Yani bilmem ifade edecek kelime bulamıyorum, bir şey de söylemek istemem ama ancak acısını paylaşabilerek insanların, yakınlarını kaybedenlerin ya da kazazedelerin bazen şey diye görülür işte, İngilizcesi victimless crime, yani kurban olmayan bir suç gibi görünür yolsuzluk. Yani şey olarak görebilirsiniz kendini, soyut bir şey olduğu, evet, zaman işte nedir, bir rüşvet alır. Mesela ilk aklımıza gelen herhalde rüşvet almadır. Rüşvet aldığında nedir? Yani bir şey yoktur. Yani aslında kurban vardır, veren, vermek zorunda kalan kurbandır orada belki ama yani çok büyük bir şey gibi görünmez. Ya da işte kamu kaynaklarını, yani o hazineden gelen bir parayı bir yerden alıp bir yere aktardığınız zaman, yani işte biri zengin oldu ama çok da şey yok, yani bir spesifik bir yüz oraya koyamazsınız bir kurban olarak. Onun için şey denir işte, yani suç var ortada ama bir kurban yok. Bu Filo şeyi, bu deniz kazası bize, kazada denir mi artık ona, emin de değilim artık. Onun bize gösterdiği aslında, yani aslında kurbanın olduğudur. Yani eğer siz regülasyonları bir kenara bırakırsanız, yani bu da yolsuzluktur. Çünkü yolsuzluğun dediğim gibi farklı farklı tanımlar var. Bir tanesi işte siz elinizdeki şeyi, kamunun...
1: mali gücünü.
0: Kamunun mali gücünü ya da size emanet edilen bu kamusal pozisyonu şahsi çıkarınız için, özel çıkarınız için kullanmaktır aslında. Tam temel böyle işte Transparency International ya da Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün kullandığı tanım. Ama o tabii onun ötesi de vardır. Yani birine işte bir iyilik yapma, bir güzellik yapma da aslında yolsuzluktur. Yani işte belgeleri olmayan bir gemiye siz sefer izni verirseniz aslında o da yolsuzluktur. Ve çok büyük kurbanı vardır, çok büyük bir maliyeti vardır topluma. Yani çok acı bir şeydir bu. Ama yeri gelmişken söylemek zorunda hissettim kendimi. Ama işte liyakatsizliğin...
1: Yani biraz somutlaştırmaktır aslında ihtiyacım. Çünkü evet. Hep yani yolsuzluğu, evet mali şeydir. Yani kamunun malıdır gene, kamunun parasıdır gene. Evet. Ama yani bunun sanki...
0: Yüz koyamadığınızda evet, evet. Sanki evet. Şeymiş gibi daha böyle masum bir hale getirirsiniz. Ama pardon yani kestim sözünüzü ama yani aslında yüzü vardır o kurbanların. O anlamda da bu en son yaşadığımız felaket bunun bence kötü bir örneği
1: en
0: ama
1: kötü bir örneğidir.
0: Yani çok acı bir örneğidir. Dolayısıyla yani çok dikkatli olmamız lazım. Yani küçümsemememiz lazım. Ufak bir şeymiş gibi görmememiz lazım. Yani o devlet malı deniz işte yemeyen yok öyle bir şey değil. İşte yani başlarsanız bir şekilde kuralları esnetmeye, etrafından dolaşmaya sonuçları çok büyük felaketlerdir. Yani biz toplum olarak bunu son 2-3 yılda iki büyük örneği var herhalde. Bir tanesi bu, bir tanesi Türkiye'deki deprem. Bunlar yani bize hatırlatması lazım bedelini. Yolsuzluğun, işte birine güzellik yapmanın, birine kuralları uygulamamanın, yani selektif olarak kuralları uygulamanın çok kötü sonuçları vardır. Daha şeye gelirsek, yani ilk başladığımız noktaya, haklar bağlamında, yani baktığınızda yolsuzluk demek ne demektir? Kamuya gidecek o, kamunun hazineye gidecek, yani işte maliyeye gidecek paranın. Bir takım ceplere, özel ceplere gitmesi demektir. O kamuya gidecek, maliyeye gidecek para ne olacak? Aslında hastane olabilir, altyapı olabilir,
1: okul
0: olabilir. Yani bizim kaynaklarımız vardır. Yani yeterince. Yani konteynerde çocuklarımızı okutmak zorunda değiliz. Yeter ki bu kamu kaynaklarımızın peşine düşelim. Ve en kötü tarafı nedir işte gene bu haklar bağlamında aslında en fazla ihtiyacı olanları mağdur ediyoruz biz yolsuzluğun sonucunda. Yani diyebilirsiniz işte orta sınıf ya da orta sınıfın üzerindekiler özel ne olacak canım işte özel özel hastaneye gönderir. Özel hastaneye gidersiniz ya da özel okula gönderirsiniz çocuklarınızı çözersiniz. Tamam gönderemeyenler ne yapacak? Yani o anlamda yani işte soldan yaklaştığınızda özellikle ya da sosyal demokrat taraftan yaklaştığınızda çok çok büyük bir sorun olduğunu görürsünüz bunu. Çünkü en toplumun en fazla
1: dezavantajlı
0: gruplarını...
1: Aslında temel haklara ulaşmak.
0: Aynen. Ki son zamanlarda bu şey insan hakları temel haklar bağlamında da tartışılıyor çok fazla yolsuzluk. Ve yani... Daha fazla bakmamız lazım bence oraya. Yani sadece şey değil, bir takım insanların zenginleşmesi değil. Yani
1: zaten orantılı değil mi? Yani birileri eğer haksız şekilde zenginleşiyorsa diğer kesim evet. O haklara erişmedeki en büyük engeli yaşayacaktır. Bence çok önemli ve gerçekten de bunu birleştiremediğimizde tam somutlaştıramıyoruz. O yüzden sizin de görüşlerinizi almak istedim bu konuda. Çünkü belli grupların çıkarları besleniyor. Yani filoda bunu yaşadık.
0: Evet.
1: Ve gereken mesela silo meselesinde de bu biraz tartışılmıştı. Orada da çöktü
0: doğru.
1: Ve bir işçi hayatını kaybetti. Yani gerekli hizmetlerin zamanında ve kuralına uygun yapılmaması birilerinin cebini dolduruyor genelde değil mi? Yani
0: tabii.
1: Biraz öyle değil mi yani?
0: Yani çünkü işte bir hasar görmüş bir gemiyi tamir etmek çok masraflı bir şey değil mi? Yani o masraftan kurtuluyor. Yani
1: Çok acıdır bunu konuşmak.
0: Evet yani keşke başka örnekler üzerinden konuşabilsek.
1: Çok yakın örnektir diye bunu söyledik ama...
0: İnşaatlarda da aynı şey yani geçerli. Evet. Yani işte belki o daha böyle genel olarak söyleyebileceğimiz bir şey. İşte iş güvenliği, masraflı yani tırnak içinde söylüyorum. Yani maliyeti artırabilecek bir şey.
1: Evet. Öyle görünüyor.
0: Öyle görünüyor ama işte artırmadığınızda o maliyeti insanlar canından oluyor. Ya da işte... hastanelerde işte aylarca yıllarca tedavi görmek zorunda kalıyor, sakat kalıyor, yeri geliyor. Yani bunlar lüks olmaması lazım. Yani biz kendimizi işte birçok anlamda Avrupalı olarak görüyoruz. Yani Kıbrıslı Türkler olarak her zaman bir Avrupa Birliği şeyi vardır, hedefi vardır. Ki genel olarak da aslında yani aldığımız eğitimi de düşünürsek İşte ben 80'lerde okula gittim. Yani o son derece Kemalist bir şey de vardır orada. Muasır medeniyet yani Atatürk'ten itibaren baktığımızda muasır medeniyettir hedef her zaman.
1: Gerçi biraz geriye doğru gidiyoruz.
0: Evet maalesef. Yani.
1: Maalesef son yaşanan örneklere bakıldığında en nitelikli okullarda yaşananlar maalesef kötü bir noktaya da gittiğimizi gösteriyor. Yavaş yavaş sona geldik. Biraz da çözümü konuşmak istiyorum. Hı hı. Çünkü bu raporlarla birlikte aslında siz öneriler de yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Eminim dikkate alınacaktır önerileriniz. Yani işte bu alanda çalışan insanlar genellikle çok yakından bilirim. Araştırmayı yaparsınız, öneriyi yaparsınız çok dinlenmez gibi görünür ama siz sistematik şekilde bunu yaptığınızda bir şekilde artık göze batmaya başlar. O yüzden ben bunun bir BBS'nin alınacağını düşünüyorum.
0: Ben de yani öyle ümit ediyorum ama biz söylemeye devam edecek. Yani dediğim evet. gibi 10.sunu hazırlamaya başlayacak çok yakında bunun. Bu normal vatandaşlarla yaptığımızın da 3.sü olacak. 2019'da 21'de yapmıştık. Aslında... 21, 26 böyle 5 yıllık bir şey güzel bir gösterge olacak bize diye düşünüyorum. Yani aslında gereken siyasi iradedir. Bazı şeyler vardır bizde ki bizim o 4 önerimizden ikisi hakkında mesela doğrudan yasa vardır aslında. Yani bir tanesi mal bildirimi konusundadır. Yani 2008'de çıkarılan bir yasa vardır o konuda. Ama uygulanmıyor. Yani çünkü uygulanmasını sağlayacak yani iyi niyetle çıkarılan bir yasadır o. Şey olarak söylemiyorum ben yani küçümsemek istemiyorum. Çok ciddi bir şey vardır orada. Bir niyet vardır. Ama uygulayacak enstrümanlar eksiktir. Yani siz eğer kontrol etmezseniz ben mal beyanı veririm. Değilim ki. Bu arada yani ben özel sektörde çalışan biriyim. Dolayısıyla vermem gerekmez. Ama eğer işte ex şahıs siz adaysınız mesela şimdi seçildikten sonra vermeniz gerekecek ve onu verirseniz ve bir kenara bir çekmecenin içine konursa hiçbir anlamı yok onun ama o
1: takibinin yapılması
0: tabii onun yani işte düzenli olarak verilmesi lazım ve bir taraftan da kontrol edilmesi lazım yani siz işte belki şey dersiniz yani bu başlarken milletvekiline kötü bir örnek olacak ama işte atıyorum 100 servetiniz 5 yıl sonra ayrılırken ya da işte yenisini verdiğinizde 1000 olabilir. Kimse kontrol etmezse bunu siz yani tırnak içinde dürüst bir şekilde yazsanız da yaptığınız yolsuzluğu biri kontrol etmediği zaman hiçbir sonuç olmaz bunun. Uzattım. Yani yapılması gereken aslında yani o mal bildirim yasası orada. O mal bildirimini yaptıktan sonra onun devamının gelmesi lazım. Onun kontrol edilmesi lazım. Onun aynı zamanda verify edilmesi lazım. Türkçesini aklıma gelmedi ilk anda. Yani işte eğer siz dediyseniz benim bankada bu kadar param var, bu kadar bu arabam var, işte bu kadar gayrimenkulüm var. Onların kontrol edilmesi lazım. Yani gerçekten bütün varlığınızı siz deklare ettiniz mi? Etmediniz mi? Etmediyseniz onun bir takım sonuçları olması lazım. Ya da işte 5 yıl sonra ikincisini verdiğiniz zaman o şeylere bakılması, mukayese edilmesi lazım.
1: Ben bunun sorulması, yani eğer ciddi bir artış varsa bunun neden kaynaklı?
0: Tabii ki, tabii yani mukayese edilmesinin şeyi o. Yani eğer açıklanamayacak bir şey varsa orada, yani normal işte bir milletvekili maaşıyla, bir bakan maaşıyla ya da bir
1: bürokratlarla ilgili mesela.
0: Özellikle mesela biraz önce siz de bahsettiniz Merkezi İhale Komisyonu Başkanı. Yani Merkezi İhale Komisyonu Başkanı'nın maaşıyla yapılacağının ötesine geçmişse, ki tabii şunu da eklemek lazım. Sadece kendisi değil, birinci derece yakınlarını da vermesi lazım. Ve bunların da kontrol edilmesi lazım. Yani bunu yapmak aslında başlı başına bir sinyaldir. Bütün yani işte kamuda çalışanlara ya da bilgiye erişim, o bana çok çok ilginç gelen noktalardan bir tanesidir. Şey olarak da baktığınızda, literatürlere baktığınızda bilgiye erişim gerçek anlamda uygulanırsa, ki o yasada vardır. Yani gerçekten otoriteler bir ay içinde cevap verirse, siz hukukçusunuz, siz sahada daha iyi bileceksiniz. Yani işte nedir bizdeki sıkıntılardan bir tanesi, haddimi aşmayın bir hukukçunun yanında, ama şeydir, müeyyidesi yoktur. Yani yasa der ki bir ay sonunda vermek zorundadır buna cevap. Vermezse
1: İtiraz kuruluna gidebilirsiniz, ona başvurabilirsiniz. Niye verilmediği sorulabilir kendilerine, ama caydırıcı, çok derin caydırıcı bir şey yaşamadım.
0: Aynen. Kadar. Eğer caydırıcı bir şey koyarsanız oraya mesela ve insanlar bilir, yani kamu otoritesi onu uygular, o zaman işte cevap vermek zorundadır. O şeffaflığı sağladığınız zaman ya da işte kamu ihalelerinde mesela şeffaflık sağlarsanız, siz gerçek anlamda bağımsız bir şey kurul oluşturup orada yasaları uygulayan, şeffaf bir şekilde ihale yapan, ki bizim çalışmada da var, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi, onu düzeltmeye başladığınız anda ki yani gerçekten akıl alır gibi değildir. Mesela en son çıkan bu Bakanlar Kurulu kararında, yani seçim yasaları girmeden önce, hangi alanda olduğunu unuttum ama ihaleyi askıya aldılar. Yani nedir bunun açıklaması? Neden ihale yapmıyorsunuz işte bir şeyin alımında? Ki daha korkuncu var, yanılmıyorsam çok uzun zamandır mesela Kıptek'in yakıt alımlarında ihale yapılmıyor.
1: Zaten yani kurumu zarara uğrattığına ilişkin de
0: söyleyeyim. Yani Kıptek zaten, yani baktığınızda ülkenin en büyük işletmesidir. Ya da işte biraz önce söylediğim o mal bildirimi konusu. Yani Kıptek'in yönetim kurulu, Kıptek'in müdürü, orayı orada kararları verenler şey miler? İşte yapıyorlar mı mesela mal bildirimi? Ya da artı mal bildirimi de yapmıyor orada. Şey de var, önemli bir nokta. Çıkar çatışması, conflict of interest. Yani onların
1: iddia ediliyor zaten yani.
0: Yani biliyor yani, dolaylı olarak yani işte şey karar listeye giren şirketler var mesela. O şirket ihale alamıyor ama aynı ailenin, yani aynı şeyin şirketin devamı ihale almaya devam ediyor. Ya da işte yakınları ihale almaya devam ediyor ya da ihaleye girmeye devam ediyor. Yani bunların sonucu işte elektrik kesintileri mesela, evet, en basitinden. Ve çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz.
1: Peki önerileriniz içerisinde yasalarda bir eksiklik tespit ettiniz mi? Yoksa yani aslında en temelde program içerisinde defalarca söylediğiniz siyasi iradeye mi takıldınız?
0: Yani uygulamadır aslında daha ziyade şeyde. En belirgin tabii gene bizim dört öneriden bir tanesidir. Ki orada yasal düzenleme gerekir. Liyakat konusuyla da ilişkili olan üçlü kararname ile atamalar. Yani atıyorum meteoroloji dairesinin müdürü neden üçlü kararname ile atanır? Ya izahı var mı bunun? Ya da işte yakın zamanda yapılan atamalardan bir tanesi, yanılmıyorsam hava kontrolörleri, hava kontrolörlerinin müdürü. Yani orada yanılmıyorsam işte lisan şeyini esnettiler.
1: Evet, evet.
0: Yani zaten neden üçlü kararnameyle atanır o? Yani bu belli sizin niyetiniz birilerini işte şey yapma.
1: Özellikle müdür bazında son yıllarda yapılan, yani sizin o kritik eşik dediğiniz 2020 sonrasında yapılan üst kademe atamaları, özellikle müdür atamalarına baktığınızda liyakatsizliğin dibi olduğu ve yani memurların artık yani kendi müdürlerine bile saygı göstermede zorluk yaşadıklarını görüyoruz.
0: Tabii yani
1: barışını da bozuyor.
0: Çalışma barışını bozuyor, kurumsal hafızayı alt üst ediyor. Yani aynı kişinin, bizim başka bir çalışma vardır aslında, belki bir noktada kamuoyuyla da paylaşırız ESPA olarak. Yani sürekli farklı farklı bakanlıklara atanan insanlar var. Yani işte bir gün Tarım Bakanlığı müdürüyken bilmem hangi dairenin, özür dilerim, hangi bakanlığın müfettişi olabiliyor. Yani bizim bulunma Sint kumaşı diye şey yaptığımız. Yani işte
1: insanlarımız var demek.
0: Yani işe göre adam değil, adama göre iş meselesi. Onun daraltılması lazım mesela. Yani işte özellikle üst kademe bizim bu konuştuğumuz konuyla ilişkili, ama genel olarak liyakat bağlamında baktığımızda hiçbir şekilde münhalsiz, sınavsız ya da yarışmasız, yani belli şeyler vardır işte, işçiler nasıl sınav yapacaksınız tartışması vardır. Onu da münhal yaparsanız insanlar gelir oraya. Yani bir yolu vardır.
1: Belli kriterler belirlersiniz.
0: Tabii siz yani
1: eşit koşullar,
0: şeffaf bir şekilde onu ortaya koyarsınız. Kazanan da kazanmayan da bilir neden kazandığını, kazanan kazanmayan neden kazanmadığını bilir. Ama tabii ne kadar uzağız biz ona, buna işte çok yakın zamanda ortaya çıkan bir video var. Bir taşeronun Sayın Başbakan'ın da bulunduğu bir ortamda işte biz en son 10 çalışanımızı da almıştılar kamuya. Şimdi de 2 kişiyi almanın sözünü istiyorum. Yani mezat gibi böyle, yani bunu nasıl ya, normal bir ülkede diyeceğim ama neyse bitirmeyeyim cümleyi. Yani, ve şey de yani işte bizi eleştirecekler falan da diyor ve yani aynen devam ediyor yani. Korkunç.
1: Bunu normalleştirmek sanırım en
0: normalleştirmememiz lazım işte. Bence yani karşılaştığımız yerde bunu protesto etmemiz lazım. Yani bir şekilde normal olmadığını, bunu kabul etmediğimizi ifade etmemiz lazım. Bence o anlamda sandıkta iyi bir yol. Yani başka da yolu yok aslında. Yani tamam sokağa da çıkabilirsiniz ama oy en basiti aslında. Nispeten kolay bir şey. Yani evet, yani 15 dakika, yani en kötü yerde herhalde yarım saatinizi alır. Bizde yani bir sürü sandık var. Yani,
1: olacak. Hareketli ve yorucu geçecek sanırım.
0: Tamam, aynı anda iki seçim yapacağımız için daha fazla zaman alabilir ama bence yani değer.
1: Kesinlikle. Bu dönemin ben önemli ve ciddiyetle insanların düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkes farkında aslında.
0: Evet. Ve bir yani işte şikayet ediyoruz. Tamam, şikayet edelim ama aksiyon da almak lazım. Yani en kötü ihtimal hiçbirini beğenmezseniz o beğenmedikleriniz içinden en beğendiğinizi ya da en beğenmediğinizi cezalandırmak için sandığa gitmek lazım diye düşünüyorum ben.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Her yönleriyle konuştuk aslında yolsuzluğu. Yani haklarla bağlamamız benim açımdan önemli değil. Çünkü bazen soyut kalıyor. Yani tabii ki kamunun malına, kamunun değerlerine, kaynaklarına zarara uğratmak başlı başına bir problem ama daha somutlaştırmak da önemliydi. Başarılar dilerim. Bundan sonraki şeyi de sabırsızlıkla bekliyorum çalışmanızı. Son sözlerinizi alıp
0: bitirin. Dediğim gibi yani bir seçim var. Bu da bazı şeyleri değiştirmek için bir fırsat. Umarım bir değişim, yani bu konuyu daha fazla ciddiye alan, kamu kaynaklarına sahip çıkacak gerçek anlamda ve toplumsal, yani sosyal adaleti sağlayacak en azından böyle bir gaylesi olan bir hükümetimiz olur diye bir temenniyle bitireyim.
1: Teşekkürler. Bizi izleyen, dinleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ben de konumla aynı fikirdeyim ve aynı hisleri paylaşıyorum. Yolsuzlukla mücadele edebilecek ve aslında gerçek anlamda cezasızlığı önleyebilecek bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. Bu temel haklara kamusal anlamda erişebilmemizin de başlı başına formüllerinden biri aslında. O yüzden değişimle bunun gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda yolsuzluğa neden olanların bu sorunları çözebileceğine pek inanmıyorum açıkçası. İyi akşamlar.

0: konuşur, ifade eder, soru sorar. İfade ettikçe farklı görüşler ortaya çıkar, zenginleşiriz. İfade ettikçe haklarımızı savunur, hak ihlallerinin önüne geçeriz. En temel insanlık hakkı, düşünmek ve düşündüklerimizi ifade edebilmek. Anayasa Madde 24. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir resmi makamın müdahalesi ve devlet sınırları söz konusu olmaksızın kanaatini anlatma, haber ve fikir alma ve verme özgürlüklerini kapsar.
1: Hayalinizdeki ev artık çok yakın. Noyanlardan dev kampanya. 156 aya kadar vade, 500 pound'dan başlayan taksitlerle Olea Residence daireleri sizleri bekliyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme planınızı birlikte yapıyoruz. Hemen taşınabileceğiniz modern daireler ve sürpriz hediyeler sadece Noyanlar'da. Detaylar için noyanlar.com. Ev sahibi olmanın tam zamanı.
2: 20 yıl tek vizyon. Avrupa Birliği 20 yıldır Kıbrıs Türk toplumunu destekleyerek ve iki toplumlu işbirliğini teşvik ederek adanın yeniden birleşme çabalarına katkıda bulunuyor. Yerel işletmelere sağlanan 2550'den fazla hibe, ortak ekonomik fırsatlarla toplumları bir araya getiriyor. 2021'de Kıbrıslı Türk üreticiler Hallomi Hillim için dünya standartlarında PDO sertifikası alma fırsatını yakalayarak Avrupa tek pazarına kapılarını açtı. Bu, her iki toplum için de tarihi bir dönüm noktası oldu. 2275'ten fazla bursla öğrencilerimiz 23 farklı Avrupa Birliği ülkesinde üniversite eğitimi alarak geleceğin liderleri olma yolunda güçlendi. Yüz lise öğrencisine Avrupa'daki Birleşik Dünya Kolejlerinde eğitim görmeleri için burs sağladık. Onlara barış, çeşitlilik ve pozitif değişime odaklanan dönüştürücü bir eğitim deneyimi sunduk. Kayıp Şahıslar Komitesi'ne verdiğimiz destekle bugüne kadar 1069 kişi kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi. 10 yıllar süren bekleyişin ardından her iki topluma da teselli ve huzur bitirdi. Ortak tarihimizi onurlandırarak ada genelinde 200'den fazla kültürel miras alanını koruma altına aldık ve yeniden hayata döndürdük. Yaklaşık 220 milyon euroluk yatırımla kritik altyapıları yeniledik ve yeniden birleşmeye giden yolu açtık. Ortak geçmişimizi onarıyor, ortak bir gelecek inşa ediyoruz. AB Yardım Programı 20 yıldır yanınızda.

Petrol İş'in 9 çalışanın işten çıkarılmasına yönelik ihbarların geri çekilmesi talebiyle Kalecik Dolum tesislerinde başlattığı süresiz grev ikinci gününde devam ediyor. Deviş Başkanı Semih Kolozali tesisin hiçbir faaliyet yürütmeyeceğini belirterek mücadelelerinin sonuç alınıncaya kadar süreceğini söyledi. Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası'nın Kıbrıs Türk Petrolleri'nin Kalecik Dolum tesislerinde dün başlattığı süresiz grev ikinci gününde de devam etti. Petrol İş 9 personelle ilgili işten durdurma ihbarının işveren tarafından geri çekilmemesi gerekçesiyle dün süresiz grev başlatmıştı. Deviş Başkanı Semih Kolozali mücadelelerinin sonuç alınıncaya kadar süreceğini ve tesisin hiçbir faaliyet yürütmeyeceğini belirtti. Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan Semih Kolozali, grevin dün başladığını ve gün boyu istişarelerde bulunduklarını belirtti. Maliye Bakanlığı'na bağlı İnkişaf Sandığı'nın şirket yönetim kuruluna atadığı temsilcinin toplantı daveti bile yapılmadan toplantı tutanağına oy birliğiyle karar alındığının yazıldığını söyleyen Kolozali, Maliye Bakanlığı'nın bu konuda yönetim kuruluna ihbarda bulunduğunu belirtti. Kolozali, akabinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da duruş ihbarlarının yürürlüğe konulamayacağı yönünde bildirimde bulunduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birçok noktada işverenle girişimlerde bulunduğunu dile getiren Kolozali, umarım bugün olumlu gelişmeler yaşanır dedi. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoyun, bazı açıklamalarını da eleştiren Kolozali, yönetim kurulunun tüm kararlarının ilgili bakanlığın onayına tabi olduğunu ifade etti. Tüm çalışanların grevde olduğunu aktaran Kolozali, tesisin hiçbir faaliyetini yürütmeyeceğini belirtti. Mücadelelerinin sonuç alınıncaya kadar süreceğini belirten Kolozali, çok net bir şekilde söylüyoruz. Bu kurum kârdadır. Ortada bir zarar söz konusu değildir ve kurumun personel ihtiyacı vardır ifadelerini kullandı. Kolozali çalışanlara müzakere edilmeden ve farklı gerekçeler öne sürülerek 9 kişinin işsiz bırakılmasına kimsenin göz yummayacağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Ercan Havalimanı'ndaki havacılık faaliyetlerinin sona erdirilmesi gerekçesiyle KEPET bünyesinde çalışan 9 emekçinin işten çıkarılmasına yönelik girişimlere tepki göstererek Çalışma Bakanlığı'na gerekli adımları atma çağrısı yaptı. CTP, Kıbrıs Türk Petrolleri Limited bünyesinde çalışan 9 emekçinin işten çıkarılmasına yönelik girişimleri kaygıyla takip ettiğini belirterek çalışanların haklarının korunması çağrısında bulundu. CTP'den yapılan açıklamada çalışma yaşamındaki kararların hukuka, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve usul kurallarına uygun olması gerektiği vurgulandı. Yönetim gücünün çalışanların yasal ve sözleşmesel haklarını ortadan kaldıracak biçimde kullanılamayacağı ifade edildi. KEPET yönetimin kurulunun aldığı kararın usulüne ve hukuki geçerliliğine ilişkin itirazların açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, hukuki dayanağı tartışmalı kararların çalışanları mağdur etmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, Çalışma Bakanlığı'nın denetim ve onay yetkilerini ilgili mevzuat ve tüzükler çerçevesinde etkin biçimde kullanması istendi. İleri sürülen hukuka aykırılık iddialarının tarafsız ve kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, çalışanların haklarının korunması için gerekli adımların gecikmeden atılması çağrısı yapıldı. Kamu otoritesinin görevinin uyuşmazlıkları izlemekle sınırlı olmadığı belirtilen açıklamada, hukukun uygulanmasının ve tarafların haklarının korunmasının sağlanması gerektiği ifade edildi. CTP, yaşanan sürecin çalışma yaşamındaki yapısal bir eksikliği de ortaya koyduğunu belirterek, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların uzun yargı süreçlerine taşınmasının çalışanların haklarına zamanında ulaşmasını güçlendirdiğine dikkati çekti. Yargıya başvuru hakkı ve yargısal denetim korunarak uyuşmazlıklara hızlı ve bağlayıcı çözümler üretecek, bağımsız ve tarafların adil temsiline dayalı bir sistem veya tahkim mekanizması oluşturulması gerektiği kaydedildi. CTP, KEPET çalışanlarının hak arama mücadelesinin yanında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini bildirdi. Kıbrıs Türk Hamme Memurları Sendikası Başkanı Serman Yiğit, Kıbrıs Vakıflar Bankası Limited'de seçim yasaklarından hemen önce Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın kullanımı için toplam 130 bin sterlin, yaklaşık 8 milyon Türk lirası değerinde iki lüks araç alındığını ifade etti.
Yazılı açıklama yapan Yiğit, bankada yapılan ve sendikanın yargıya taşıdığı mevzuata aykırı terfilerin ardından gerçekleştirdiğini belirttiği araç alımının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bankacılık yasasının 25. maddesine işaret eden Yiğit, bankaların ihtiyaçları dışında mal edinemeyeceğini ve mal edinme koşullarının Merkez Bankası tarafından belirlendiğini kaydetti. Vakıflar Bankası'nın makam aracı ihtiyacı olmadığını kaydeden Yiğit, piyasa değeri yaklaşık 65 bin sterlin olan araçların makam aracı olarak alınması konusunda Merkez Bankası'nın onayı bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini belirtti. Yiğit, onay verilmiş olması halinde ise ihtiyacı olmadığı belirtilen lüks araçların alımına hangi gerekçeyle izin verildiğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi. Vakıflar Bankası'nın bir avuç insana menfaat sağlamak için değil, toplumun yararına hizmet etmek amacıyla kurulduğunu vurgulayan Yiğit, kurumun çalışanlarının hak ve menfaatlerini de gözetmesi gerektiğini ifade etti. Kurumun özel bir şirket gibi yönetilerek bazı kişilere yarar sağlamasını ve halkın parasıyla sefa sürülmesini eleştiren Yiğit, Vakıflar Bankası'nda yetkili sendika konumunda olan Kıbrıs Türkan ve Memurları Sendikası konunun takipçisi olacaktır dedi. Yiğit, söz konusu uygulamalardan sorumlu olduğunu belirttiği kişilerin en kısa sürede hesap vermesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ahmet Karaoğulları, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin başka bir okula görevlendirilmesi üzerine Türk Maarif Koleji'ndeki grevin kaldırıldığını açıkladı. Karaoğulları, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Lefkoşa Türk Maarif Koleji'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin Eğitim Bakanlığı tarafından başka bir okula görevlendirilmesinin ardından grev sona erdi. Sendika Başkanı Ahmet Karaoğulları, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Karaoğulları, 15 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nden görevlendirilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin başka bir okula görevlendirilmesi nedeniyle Lefkoşa Türk Maarif Koleji'ndeki grevi kaldırdıklarını duyurdu. Söz konusu öğretmenin pedagojik yaklaşımdan uzak, ideolojik anlatım ve ifadelerinin öğrencileri olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Karaoğulları, Anayasa ve Milli Eğitim Yasası doğrultusunda Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde laik ve bilimsel eğitim yönünde irade ortaya koyan öğretmenlere, okul yöneticilerine, velilere ve topluma teşekkür etti. Karaoğulları, mücadelenin yalnızca Lefkoşa Türk Maarif Koleji ile sınırlı olmadığını belirterek, tüm okullarda bilimsel ve laik eğitimi ve toplum yapısını hedef alan girişimlere karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Kendi mezunları ve öğretmenleri atanmayı beklerken, Türkiye'den öğretmen görevlendirilmesine de tepki gösteren Karaoğulları, eğitimdeki baskı ve dayatmalara karşı direnişlerini sürdüreceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da Yaşayan Okul Projesi'nin tanıtım etkinliği dün akşam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, eğitim birimi tarafından hazırlanan ve yürütülen Yaşayan Okul Projesi'nin tanıtım etkinliği dün akşam Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon'da yapıldı. Her yer okul anlayışıyla hayata geçirilen proje, öğrencilerin öğrenme süreçlerini okul sınırlarının dışına taşıyarak mekanlarla, insanlarla ve toplumsal bellekle buluşmalarını amaçlıyor. Proje hakkındaki video gösterimiyle başlayan etkinliğe bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve veliler katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Eğitim Birimi üyeleri Asliye Daman ve Salih Sarp'ten katılımcılara hitap etti. Birim ve proje hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Eğitim Birimi üyesi Salih Sarp'ten, birimin her çocuğun potansiyelini

öğrenmeye dönüşebilmesi için bilginin üzerinde durmayı, onu sorgulamayı, kullanmayı, aslında onu hayatta buluşturmayı hedefliyoruz dedi. Daman, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için orta öğretime yönelik gönüllü katılıma dayalı yaygın bir eğitim programı tasarladıklarını belirtti. Programın 6 ilçede sokakları, müzeleri, doğayı ve üretim alanlarını öğrenme ortamına dönüştüreceğini kaydeden Daman, gençlerin gözlem yapmalarını, merak etmelerini, kendi sorularını sorup araştırmalarını, deneyerek öğrendiklerinin yaşamda neye karşılık geldiğini görmelerine imkan tanımayı amaçladıklarını ifade etti. Deneyimin öğrenmeye dönüşmesi ciddi ve bilinçli bir tasarım gerektirir diyen Daman, bu tasarımı 6 ilke üzerine kurduklarını belirterek bu ilkeleri önce deneyim sonra kavram, mekan bir metindir, bilgi karşılaşmada kurulur, hiçbir kaynak tek başına yetmez, soru öğrenciden gelir, öğrenmeye erişim herkesin hakkıdır şeklinde sıraladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, yerelden genele eşitlik için sloganıyla 17 Ekim Cumartesi günü Alsancak'ta buluşma gerçekleştirecek. Şimdi söz kadınlarda başlığıyla düzenlenecek buluşma saat 9.30'da Alsancak Atakara Çemberi'nde yapılacak. Etkinliğe CTP Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkan Adayı Turan Rahvancıoğlu ve Belediye Meclis Üyesi adayları da katılacak. CTP'li belediyelerde hayata geçirilen eşitlikçi politikaların Lapta, Alsancak, Çamlıbel Belediyesi'ne de taşınması hedefleniyor.

Optimum'la uçmaya yeniden başlıyoruz. Optimum Kart'ın uçuş mili programı Milo geri döndü. Milo, sizi uçuran Milo. Şimdi tüm Optimum kartlar Milo uçuş mili kazanıyor. Üstelik yurt içi

0: adım atın. Sonra mı? Milo'yla nereye uçmak istiyorsanız oraya. Milo, sizi uçuran mil o.
1: Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza 100 Türk lirası zam geldi. Tüp gazın fiyatı 800 Türk lirasından 900 Türk lirasına yükseldi. Resmi gazetede dün yayınlanan emirnameye göre fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Emirnameye göre 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 900 Türk lirası. Öteki çaplardaki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı katma değer vergisi dahil 90 Türk lirasından fazla olamayacak. Ev tipi tüp gaza 29 Temmuz'dan itibaren 800 Türk lirası olarak satılıyordu.
0: Optimum'la uçmaya yeniden başlıyoruz. Optimum Kart'ın uçuş mili programı Milo geri döndü. Milo, sizi uçuran mil o. Şimdi tüm Optimum Kartlar Milo uçuş mili kazanıyor. Üstelik yurt içi ve yurt dışı

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'ni ziyaret ederek dernek yönetimiyle işbirliği olanaklarını görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Dernekten verilen bilgiye göre görüşmede derneğin faaliyetleri hakkında Çakır'a bilgi verildi ve işbirliği olasılıkları görüşüldü. Çakır'a Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç'la Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Danışmanı Tahsin Ergül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı ve Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları eşlik etti.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

0: istiyor sim. Reklam.
1: Ah, o da Vinci de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı.
1: Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
3: İskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista 15 kodunu söylemek. Vista 15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista 15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
4: Projelerinizde güven ve sağlamlık temel kuralınız mı? 3HD iskele kalıp sistemleriyle inşaatlarınıza güç katın. Dünya lideri Doka iskele ve kalıp sistemleriyle maksimum güvenlik ve iş hızını şantiyenize taşıyın. Üstün kalite ve dayanıklılığa sahip Sveza Plywood ürünleriyle kaliteden ödün vermeden en zorlu şartlara meydan okuyun. Sağlam temeller ve kusursuz yapılar için aradığınız profesyonel çözümler tek çatı altında. Hemen internet sitemizi ziyaret edin ve bizi

0: Fark Et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227 77 55. Park Et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park Et Parke, bilinçli tercih.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu, Mağusa'da. Adaş Bebe.
2: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Eziç Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Eziç yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.

Lefkoşa'da lezzetin adresi belli, Sarınç Sarayı'nın. Ev yemeklerinden döner çeşitlerine, kebaplardan tatlılara kadar aradığınız birbirinden güzel lezzetler Sarınç'ta sizi bekliyor.

0: sigorta yanında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay zeytin sirkeleme makinesi 16.999 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinizi gençleştirin.
3: Şimdi okullu olduk. Sağlıklı, kaliteli, en uygun fiyatlı kırtasiye çeşitleri tüm Deniz Plaza.

0: Kratos, adanın en muhteşem yeni salonunu açıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, 30 Ekim Tantaşçı, 31 Ekim Mahsun Kırmızı Gül, görkemli açılışa siz de davetlisiniz.
1: Lahmador, modern sunumla geleneksel lezzet. Kıbrıs'ın kalbinde lahmacunu yeniden tanımlıyoruz. Lahmador, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan lahmacunlarımızla damaklarınızı şımartmaya devam ediyoruz. İnce hamurumuz, özenle seçilmiş baharatlarımız ve taze malzemelerimizle lahmacun artık bir sanat eseri. Dikmen, Lefkoşa, Güzelyurt, Çatalköy ve Girne şubelerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Eşsiz lezzetlerimizi keyifli ortamlarımızda aile ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kıbrıs'ın dört bir yanında açılan restoranlarımızda bu özel tat herkesin ulaşabileceği bir deneyim haline geliyor. Lahmador'a bekliyoruz. Lahmador, modern sunum, geleneksel keyif.
2: Park et Parke 26 yıllık tecrübesiyle hizmetinizde. Lamine, laminat ve masif parke çeşitlerimizde ihtiyacınız olan her çeşit parkenin adresiyiz. Parke bakım ve sis recilasıyla da yanınızdayız. Dış mekan ve havuz kenarı için ahşap ve kompozit dek seçeneklerimizle hizmetinizdeyiz. Binlerce projeye hayat vermekten gururluyuz. Hemen arayın 227-77-55. Park et Parke, Osmanpaşa Caddesi, Köşklü Çiftlik, Lefkoşa. Park et Parke, bilinçli tercih.
3: Target, Target sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
4: Hayatın sürprizlerine karşı her an hazırlıklı olun. Konutunuzdan iş yerinize, aracınızın kaskosundan, zorunlu trafik sigortasına kadar tüm ihtiyaçlarınızda Target sigorta güvencesi tek çatı altında. Yeni yerler keşfederken seyahat sigortanız, yolda kaldığınızda ise 7/24 çekici hizmetimizle günün her saati siz neredeyseniz biz oradayız.
3: Target, Target sigorta, güven verir her noktada, aracında, evinde, Target hep seninle.
4: Target sigortanın avantajlı tekliflerini kaçırmamak için hemen 444-30-30'u arayın.
5: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
6: BadyoSim'de müzik devam ediyor.
7: BadyoSim.com.
6: Dünyanın her noktasında. 7 gün 24 saat.

0: Bet Your Sim reklam. Bir otelin kusursuzluğu, bir restoranın temizliği, bir kafenin özenle hazırlanmış sunumu, misafir belki fark etmez ama iyi bir işletme detayların fark yaratacağını bilir. İşte o detayların arkasında Buffa Trading var. Profesyonel temizlik kimyasallarında üretici gücü, ambalaj ve kağıt ürünlerinde güçlü tedarik. İhtiyacınız olan yüzlerce ürün tek çözüm ortağında. Siz misafirlerinize en iyisini sunun, gerisini Buffa'ya bırakın. Buffa Trading, işletmenizin görünmeyen gücü.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Veyto elektrikli şofben anında sıcak su 5.399 lira.

0: Geleneksel lezzet, premium bir dokunuşla buluşuyor. Sarınç Premium, Lefkoşa'da Kıtams binası zemin katında sizi bekliyor. Özenle hazırlanan yemekler, döner çeşitleri, kebaplar ve birbirinden güzel tatlarla günün her saatine lezzet katın. Kebapçıların şişi, gelinin cidişi. Yerinde servis ve paket sipariş için 0548 898 0011. Adamı derde kollar. Sarınç Premium, lezzetin özel hali. Aman aman amollar, adamı derde
1: kollar. Senin için acanımdan. Güne denizin yanı başında enfes bir kahvaltıyla başlayın. Güneşin ve denizin tadını çıkarın. Gün batımında müziğin ritmine kendinizi bırakın. Kahvaltıdan gün batımına, Riva'da her an başka güzel. Lezzetli kahvaltılar, deniz keyfi, gün batımına eşlik eden sunset partiler ve çok daha fazlası. Riva'da unutulmaz anlar. Riva Beach Club Cafe Resto Bar, Lapta, Girne. Rezervasyon 0539 122 33 46. Riva, unutulmaz anların buluşma noktası.

0: için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Halken İnşaat, 30 yıllık güvenin eseri, kalitenin imzası. 1996'dan bu yana 30 yıllık tecrübe ve kaliteyle inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Modern teknolojiler, uzman kadro ve güçlü bilgi birikimimizle size güvenli ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Başarının kaliteden ve güvenilirlikten geçtiğini biliyor. Her projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Çünkü biz sadece binalar değil, güven inşa ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-48-48, www.halkeninşaat.com ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

0: Evinizin konforunu ve mahremiyetini tek bir dokunuşla yönetmeye ne dersiniz? 3HD duvarüstü panjur ve çit sistemleriyle yaşam alanlarınıza sadece estetik değil, kusursuz yalıtım ve üstün güvenlik katın, yazın bunaltıcı güneşinden, kışın soğuğundan ve dışarıdaki gürültüden anında uzaklaşın. Enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü ve şık tasarımlarımızla evinizde kontrol tamamen sizde. 4 mevsim huzur ve modern çözümler için hemen internet sitemizi ziyaret edin.
1: Öğretmenlik hayalinizi şansa bırakmayın. Öğretmenlik alan sınavları ve eğitim bilimlerinde hedefinize doğru hazırlıkla ulaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler, sınava yönelik güçlü içerikler, düzenli takip ve başarı odaklı eğitim sistemiyle sınav yolculuğunuzda yanınızdayız. Rakipleriniz çalışıyor. Peki siz, doğru bir biçimde mi hazırlanıyorsunuz? Yeni dönem kayıtları devam ediyor. Siz de hedefinize bir adım daha yaklaşın. Master Plus Eğitim ve Danışmanlık Merkezi. Başarıya giden yol doğru hazırlıkla başlar. Bilgi ve kayıt için 0533 824 20 19. Master Plus. Hedefin

0: iskele Long Beach'te yeni bir lezzet noktası var. Vista Mare. A la carte restaurant, lobby bar, pastane ve çikolata dükkanıyla Vista Mare sizi keyif dolu bir deneyime davet ediyor. Ve şimdi %15 indirim fırsatı. Tek yapmanız gereken Vista15 kodunu söylemek. Vista15 kodunu söyleyin, Vista Mare'nin outletlerinde %15 indirim kazanın. Yemeğinizi keyifle yiyin, kahvenizi yudumlayın, tatlınızı seçin, çikolatanızın tadını çıkarın. Vista Mare, İskele Long Beach. Lezzet ve keyif burada. Vista15. Unutmayın, Vista Mare restoranlarını servise açıyor.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Formüller değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi. Geleceğe açılan kapı. Ah, o Da Vinci de ben de olsaydım.
2: Radyo Sim'de müzik devam ediyor. Radyo Sim. Barışın ve umudun sesi.

0: deniz kenarında keyfi bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
1: Betyosim'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Ah, o Da Vinci'de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

0: alır sigorta yanında.
1: Radyosim'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
2: Radyosim.
1: Radyosim.
2: Herkesin.

kaderini kır. Hadi kedere tuzak. Hadi beni bul, yanıma sokul. Saatini kır.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktım.

0: adayları ve anneler. Sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Mausa'da. Adaş Bebe.
1: Su hayattır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444

0: Akdeniz'in eşsiz tatları ve masmavi denizin büyüsü. Alta Marea Restaurant and Lounge. İster uzun bir öğle yemeğinin keyfini çıkarın, ister gün batımında içeceğinizi yudumlayın. Ya da keyifli bir akşam yemeği için bize katılın. İtalyan şef Emiliano Lugo'nun hazırladığı unutulmaz bir gastronomi deneyimine bekleriz. Detaylar için Instagram Alta Marea Cairinha. Alta Marea, deniz kenarında, evinizin sıcaklığında.
1: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
2: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

0: olacaksın. Hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuşum.
1: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: daha da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa

0: bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Sizin radyonuz.
2: Radyo Sim.
1: Kıbrıs'ın radyosu.
3: Eşyalar toplanmış, seninle birlikte anılar saçılmış odaya her

Birlikte anılar saçılmış odaya, her yere sevdiğim o koku yok artık o evde. Sen

Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

0: sigorta yanında.
1: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezich Peanuts yanında, yeni Boğaziçi'nde ise Ezich yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
2: Bad Gözlüm'de müzik devam ediyor. Sizin radyonuz.
3: Radyo Sim.
2: Radyo Sim.
3: Herkesin.

0: Radyo Sim Reklam.
1: Genç Yapı Market'te bu ay boş fırça hediyeli 125 bar yüksek basınçlı yıkama makinesi 9.499 lira.
2: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
3: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak, Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi, Karakum, Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da. Adaş Bebe.
0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
4: Radyo Sim
0: 98.6 ve 89.5.

0: Radyo Sim reklam.
1: Kooperatifçilikte öncü kuruluş Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi. Tüm bankacılık hizmetleriyle yanınızda. Online hizmetleriyle internet bankacılığıyla çağdaş, etkin ve güvenilir kuruluş. Lefkoşa, Metehan, Mausa, Girne, Güzelyurt ve İskele şubelerimizde öğretmenlerimizin saygın kuruluşu. ÖYAK daima sizinle.
2: Deniz kenarında keyifli bir kahve molasına ne dersiniz? Özenle hazırlanan kaliteli kahveler, birbirinden lezzetli tatlılar ve masmavi denizin eşsiz manzarası. Günün yorgunluğunu atmak, sevdiklerinizle güzel bir sohbetin tadını çıkarmak için doğru adres. Vola Coffee. Girne'de Ezic Peanuts yanında, Yeni Boğaziçi'nde ise Ezic yanında sizi bekliyor. Kahveniz hazır, manzaranız eşsiz. Vola Coffee. Kahvenin en güzel hali denizin kenarında.
3: Ağustos geldi. Niyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.

0: yapmaktır. Sağlıklı bir hayat için gıda kodeksine uygun paralik su depolarını tercih edin. Suyunuza iyi bakın. En iyi ürün, en iyi fiyatlarla güneş enerjisinde lider firmanız Kemal Paralik'te. 1 tondan 10 tona kadar depolar, su motorları, sıcak su kazanları, güneş enerji sistemleri, güneşten elektrik üretimi, çatı panel kapama ve metal çatı iskelet üretimi ve yerinde uygulaması gibi tüm ihtiyaçlarınız için sizleri bekliyoruz. Tüm hizmetleri müşterilerimize 70 yıllık hizmet ve Kemal Paralik güvencesiyle sunuyoruz. Kemal Paralik, güneş enerjisinde lider. Telefonlarımız 444-3376 ve 0392-225-2988.
1: Ah, o Da Vinci'de ben de olsaydım.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru eğitim, doğru zamanda verilen önemli bir karardır. Başarı. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, 13 yıllık tecrübesini, alanında uzman öğretmen kadrosu ve Da Vinci yayınlarının özgün kaynaklarıyla bir araya getiriyor. Çocukların potansiyellerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerine rehberlik ediyor. Çünkü başarı, doğru yönlendirme, nitelikli eğitim ve disiplinli çalışmayla şekillenir. Değil, sadece bizde vizyon. Siz de çocuğunuzun geleceğine sağlam bir temel oluşturun. Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi, geleceğe açılan kapı.

0: Sigorta yanında.
1: Anne adayları ve anneler, sizler için, bebek ve çocuklarınız için aradığınızdan daha fazlası Adaş Bebe'de. Adaş Bebe, Rüzgarlı Sokak Küçük Kaymaklı Lefkoşa, Uğur Mumcu Caddesi Karakum Girne ve Gençlik Yolu Maosa'da.

0: Radyo Sim'de müzik devam ediyor.
1: 98.6 ve 89.5 Radyo Sim.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

radyosim.com. Dünyanın her noktasında 7 gün 24 saat.